çizmem, ağlatmam demiş. Şunu bil ki beni en çok da sen ağlattın. Elini vicdanına koy, Allah'ından kork vefasız. Bir gün sen de

hapis damlarında bir defa değil, bin defa idam edilsem de ölmeyeceğim. Bir gün elbet döneceğim. Öleceksem namusum, haysiyetim, şerefim için öleceğim.

El tanımasa da sen tanır mısın? Bir gün bir köşede sızıp kalırsam. El tanımasa da sen tanır mısın? Sorsalar sana kimdir bu diye, bakıp yaptığından utanır mısın? Sorsalar sana kimdir bu diye, bakıp yaptığından utanır mısın?

artıkların yetmezmiş gibi. Gidip başkasına yar olan sensin. Sanki yaptıkların yetmezmiş gibi. Gidip başkasına yar olan sensin.

0: yoksa unuturdum belki seni. Senin gibi kalpsiz olsam, senin gibi kalpsiz olsam.
1: Mersin FM 104.6.

gece. Ben hep ağladım. Ne yaz tuttum ne de kara bağladım. Bir gerçeği geç de olsa anladım. Kaderimdir dedim. Üzülmedim ki. Üzülmedim ki.

gözlerinin verdiği acıyı sildi. Kalbimdeki çırpındıkça kopamayan sancıyı, yolcuyu, hancıyı, senden sonra kalan o yabancıyı. Tutuldum bir sağına, büyüttün koynumdaki tomurcuğu. Adı sana başkaydı. Daha dün 5 yaşındaydım. Kirli bir derenin tam ortasındaydım.

şaşırmış kalmışım, nasıl ödeyim? Taş duvar nasılsa işte öyleyim. Çok zor durumdayım, çok zor durumdayım, iyi değilim.

Seni ben hüzünlü şarkılarda, umutsuz yarınlarda arıyorum. Bu kara sevdamı kime anlatayım? Anlatamam ki. Kınarlar bizi, hor görürler. Öylesine çaresizim ki, bir yanımda sen, bir yanımda yuvam. Biliyorum, biliyorum geri dönmeliyim. Bağrıma taş basıp seni terk ediyorum. Elveda güzel kız, bu yaramız hep gizli kalsın. Söyleme kimseye, söyleme dağlara, söyleme kuşlara, söyleme hiç kimseye.

ve açık büfe kahvaltı, sulu yemek, tabildot ve ızgara çeşitleriyle Tırmız Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde olan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası başlıyor.

0: günaydın, günaydın, hayırlı sabahlar. Canlarım benim. Erken kalkanlara, erkenden yol alanlara, erkenden yollara koyulanlara. Güne Mersin FM radyosunda.
1: Mersin FM. 104.6.
0: Tolga dünyası ile başlayanlara günaydın. Günü günü günü günü günaydın. Günaydınlar. Hayırlı sabahlarınız olsun. Sabah şeflerimiz hayır olsun. Erken kalkıp yol alan esnaflara, belki de iş yerlerinin kilitlerini açıp da dükkanlarına giren esnaflara günaydın. Erken kalkıp yol alan memurlara diyeceğim de, hangi memur bu saatte yola koyulur ki? Anca Adana'da falan çalışan memur. Şu an kaç saat daha? 7 ya. Sabahın 7'sinde adam niye kalksın? Adam mesai 9'da başlıyorsa 8.30'da kalksa yetiyor adama kardeş. Emeklilere günaydın. Hangi emekli erken uyanır demeyin. Gidip 10 kilometre uzaktaki halk ekmek fabrikasından ekmek alacak emekli erken ya. Şey demeyin sakın. Ha evet Tolga, ekonomi kötü ya ondan. Yok lan, mahallede var ekmek. Sırf dolmuşa binsin diye serbest kartı var ya, dıdıttı böyle. Gezme. Hangi emekli erken kalkar demeyin. Erkenden gidip elektrik faturasını bankada yatırmak isteyen emekli erken kalkar. Yazdık Tolga, görüyorum lan, ne yazdık, mobilden yapabilir normalde. Adam gezmeye gidiyor. Bir iki sohbet edecek. Elini arkadan bağlayacak böyle. Yeğenim senin memleket nereye diye soracak. Tabii canım, sabah başlamıştır güneşin doğduğunda böyle. Gidecek ondan sonra çay ocağında oturacak, çay içecek. Yanındaki diyecek işte, ekonomi çok kötü. Maaşlara çok var. Ülkeyi kurtaracak falan, zaman geçiriyor. Öyle amcalarımız falan işte şu an yollarda. Erken kalkanlar.

0: yol alanlar. Erkenden yollara koyulanlar. Güne Mersin FM Radyosu'nda Tolga Dünyası programı ile başlayanlara günaydın. Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndan günaydın. Yani şu an esnaflarımız, hani böyle toplu çalışan, kalabalık çalışan esnaflar var ya. Sizi tanıştırmak isterim. Yağmur Catering Yemekçilik. İş yerlerine tabildot usulü sipariş verebiliyorsunuz.
1: İş yerlerine tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Evet evet, 10, 15, 20, 30, 50, 100, 200, 500 toplu yemek siparişlerinizde Yağmur Catering Yemekçilik.

0: Bakınız, eğer ki sizin de iş yerlerinizin yemeği dışarıdan siparişle geliyorsa, bugün ne yiyeceğiz diye falan düşünmekten artık sıkıldıysanız, bunaldıysanız,
1: İş yerlerine Tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Yani eğer ki dışarıdan verdiğiniz yemeklerle ilgili çalışanlarınız problem yaşıyorsa, yaşatıyorsa size,
1: çalışanlarınızla yemek problemi yaşamamak ve pişman olmamak için arayın. Gelip görüşelim, yemek işinizi biz çözelim. Ya. Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Ya ne güzel diyor değil mi? Arayın, gelip görüşelim, çözelim sorununuzu diyor.
1: Çalışanlarınız size emek veriyorsa siz de onlara kaliteli yemek verin. Kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemeğin adresi Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Abi kaliteli ise kaliteli, güvenilirse güvenilir, hijyeniklik ise hijyeniklik, ekonomik ise ekonomiklik, lezzetse lezzet. Hepsi bir arada Yağmur Yemekçilik.

Instagram Yağmur Yemekçilik'ten de takip edebilir, direkt mesaj yazabilirsiniz. Alo, sabah Tolga Dünyası'nda diyorduk da. Hani bu iş yerlerine diyor, tabildot usulü falan nasıl yapacağız şimdi bu işi? Hele bir gelseniz, bir konuşsak verirse ya. Gelirken bir tabildot bir şey getirin ya benim ona falan. Tadına bakalım bir bayağı. Lezzetli mi, güzel mi gerçekten ya? Bundan sonra biz de yemeklerimizi sizden alacağız ha. Her gün bize 20 kişilik getir baba. Ama gel bir görüşsek ya.

canlarım benim. Var mı aranızda henüz uykusunu alamayan? Var mı aranızda yataktan kalkıp ayakta uyuyan? Var mı aranızda uykusuzluktan gözünü açamayan? Var mı aranızda uyuklayan? Var mı aranızda henüz afyonunu patlatamayan? Var mı aranızda neşesi enerjisi tavan olmayan? Var mı aranızda gün her sabah Tolga dünyasıyla başlayan? Tolga dünyası WhatsApp numarası 0546 977 84 32. Numarayı kaydet, günaydın yaz, gönder.

0: Bu arada telefonu kaydedemeyenler Instagram'dan da Radyocu Tolga'yı takip edebilir. Direkt mesajlarını gönderebilirler.
1: 1995'ten bugüne 30 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta İşletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
2: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabildot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.
3: Gel seninle yazalım tarihi en baştan yeniden.

0: Şu anda Tolga dünyasındasınız.
1: Mersin efendim. 104.6.
2: Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga dünyasındasınız.

günün sabahından. Bilmiyorum, ben şimdi Ankara'da müthiş. Yani baktığımız zaman nasıl müthiş olabilir? Yani şimdi sıkıntısız, sorunsuz, problemsiz anlamına gelen bir müthişlikten bahsetmiyoruz. Yani tabii ki de dünya genelinde, dünyanın birçok bölgesinde problemler vardır, sıkıntılar vardır, sorunlar vardır. Yani açlıkla mücadele eden insanlar vardır. Katliamlarla mücadele eden insanlar vardır. Savaşlara karşı karşıya kalmış olan insanlar vardır. Yani daha sayamayacağımız bin bir türlü adaletsizlikle, haksızlıkla, hukuksuzlukla karşı karşıya kalmak zorunda kalan insanlar vardır. Ya emin olun, var ya, dünyanın bin bir türlü hali, derdi, sıkıntısı vardır. Ülkemizde de ciddi problemler yaşayanlar olabilir. Ülkemizde hak ettiği değeri bulmayanlar vardır. Ülkemizde hakikaten böyle baktığımız zaman ciddi anlamda emeğinin karşılığını alamayanlar vardır. Ülkemizde ciddi anlamda mutsuz olan insanlar vardır. Haksızlığa uğrayan insanlar vardır. Hukuksuzluğa uğrayan insanlar vardır. Bir sürü şey olabilir. Bireysel olarak baktığımız zaman sadece şehrimizde değil, bizim ailemizin içinde de yine böyle sıkıntılar, sorunlar, problemler, bireysel anlamda kendi iç dünyamızda problemlerimiz olabilir. Ya bunların hepsi olağan, biliyor musunuz? Ya benim müthişten kastım, benim şahsi olarak bugün çok güzel bir haber olarak güne başlamam değil. Yani müthişten kastım, bugün çok uzun süredir beklediğim cevabın olumlu gelmesi değil. Müthişten kastım, hani ne bileyim, sanki böyle dünyanın, ülkenin hiçbir sorunu yokmuş gibi değil. Yani benim müthişten kastım işte enerjik uyanmak güne, işte havanın güzel olması, işte mesela elimdeki nimetlerin kıymetini bilmek nedir mesela? Bu sabahta uyandım mesela, şükürler olsun. Bu müthiş bir şey. Bu sabahta mesela gözlerimi açtım, gözlerim görüyor. Bu müthiş bir şey. Bu sabahta kulaklarım duyuyor mesela. Bak bu da müthiş bir şey. Bu sabah da yataktan kalkıp ayaklarımı yere doğru bastığımda ayaklarım yere basıyor. Bak müthiş bir şey. Daha saysak neler var neler. Mesela bir işim var, şu an ben konuşuyorum, siz beni dinliyorsunuz. Bu bir radyo programı, Tolga Dünyası benim programım. Bu müthiş bir şey. Bu işimin karşılığında para kazanıyorum. 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Kırmaz Usta işletmeciliğinde hazırlanan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası. Bu müthiş bir şey yani. Yanlış mıyım arkadaş? Müthiş bir şey yani. Hayır, spor, para kazanmak anlamında söylüyorum. Hani hayatımı idame

Kirağımı çıkartabiliyorum. Çocuklarımın neydi? Nafakasını çıkartabiliyorum yani. Ondan sonra bahar mevsimindeyiz. Bu müthiş bir şey. Adım adım yaklaşıyoruz. Adım adım yaklaşıyoruz. Neye? Yaz ayına. Tabii canım, daha saysak bir sürü şeyler var güzel giden. Ya ben şu anda mesela sizin kendinizi daha iyi hissetmeniz, müthiş bir gün uyanmanız için elimden gelen tek bir şey var, onu yapabilirim. Sesimi duyanların alayına günaydınlar olsun. Bu kız yine bana

0: mesela şunu paylaşabilirim sizinle. İçinde bulunduğumuz haftanın sonu Mayıs ayının ikinci pazarı. Yani her yıl Mayıs ayının ikinci pazarı olduğu gibi bu Mayıs ayının ikinci pazarı da anneler günü. Bunu çok rahat sizinle paylaşabilirim. Yani şöyle ki programı tabii ki de 7 Mayıs Perşembe günü canlı yayınlıyoruz ama kayıt altına alıyoruz. Önümüzdeki günlerde bu programın tekrarını dinlemeniz olası. Böyle bir ihtimal, böyle bir olasılık var. İşte bu olasılığı sizlere bahsediyorum ve şu anda muhtemelen bizi 10 Mayıs Pazar sabahı tesadüfen de olsa dinleyenler var. 10 Mayıs Pazar sabahı dinleyen annelerin anneler günü kutlu olmasın mı?
1: Tüm annelerimizin anneler günü kutlu.

never, En azından perşembe sabahı dinleyenlere de hatırlatmış bulunuyoruz. Bu haftanın sonu anneler günü. Yani belki de aklınızdan çıkmıştır, unutmuşsunuzdur. Bugün 7 Mayıs perşembe, programı canlı yayınlıyoruz. 8 Mayıs Cuma var, 9 Mayıs Cumartesi var, 10 Mayıs'ta Pazar var. Mayıs'ın ikinci haftası 10 Mayıs Pazar günü, yani anneler günü. Yani annelerimizin bizde bir beklentisi yok ama gelenek olduğu üzere bir hediye düşünecek olabilirsiniz. Bunun için alışverişe çıkma ihtiyacı hissedebilirsiniz. Annelerimizin bizden beklentileri yok ama ne bileyim çiçek siparişi falan vermek isteyebilirsiniz. İşte bunun için sayılı günleriniz var. İşte bunun için birkaç gününüz var. 10 Mayıs Pazar sabahı programa tesadüf edenlerdenseniz, unutmuşuz hakikaten ya, bugün anneler günü müymüş ya falan diyenlerdenseniz, hemen hatanızı telafi edin. Analarımızın bizden gelecek olan hediyeye,

veya çiçeğe bir ihtiyacı yok. Onların bizim sevgimize, ilgimize, saygımıza ihtiyacı var. Tüm annelerimizin anneler gününü kutluyoruz. Anne adaylarının da aynı şekilde. Yani şimdiden kutlayalım. Pazar günü program tekrarı yayınlanacak. Pazar günü program tekrarını dinleyenlere de günaydınlar olsun. Hayırlı sabahlar olsun. Anneler günü kutlu ve mutlu olsun. Hayırlı sabahlar olsun. Sabah şevkleriniz hayır olsun. Canlarım benim. Aynı zamanda adım adım Kurban Bayramı'na da yaklaşıyoruz. Evet evet. İki dini bayramın büyüğü. İki dini bayramın 4 gün sürecek olanı. Kurban Bayramı bu sene Mayıs ayı içerisinde denk geliyor. Geçtiğimiz sene Haziran'ın iki haftasını biliyorsunuz her sene 10 gün milay takvime göre geri geliyor. Yani baktığımız zaman bu sene 27 Mayıs bayramın birinci günü. Ama tabii ki de bunun bir öncesi var. 26 Mayıs Arife günü. Bunu zaten artık pekiştirmişsiniz. Hele ki geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı 1,5 gün idari izinli olacağını sayınca çalışanların artık bunu ezberi şöyle ki 27 Mayıs Çarşamba günü Kurban Bayramı'nın birinci günü. Yani Allah kısmet ederse Kurban Bayramı namazını inşallah 27 Mayıs Çarşamba sabahı eda edeceğiz. Yani Kurban Bayramı o. Ama teşrik tekbirlerini ne zaman başlayacağız diye merak ediyorsanız. Hadi ama. Hadi ama. Elhamdülillah, elhamdülillah. Tabii ki de Kurban Bayramı'nda teşrik tekbirleri Arife günü yani 26 Mayıs Salı günü sabah namazı itibariyle teşrik tekbirlerini bilmeyeniniz var mı? Yani 5 vakit namaz kılan müminlerin ve müminelerin namazdan sonrasında selam verdikten sonra teşrik tekbiri getirmeleri. Allahu Ekber. Hayır bizi hatırlatalım da. Bizi hatırlatalım da sonra bilmiyordum unutmuşum falan. 26 Mayıs Salı sabahı itibariyle. Salı sabah namazı itibariyle. 26 Mayıs çalışanlara gelecek olursak Salı günü, Arife günü. Öğlene kadar mesai. Öğleden sonra mesai yok. Fakat liderimiz, reisimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan dedi ki biz dedi 25 Mayıs pazartesi ile 26 Mayıs salı öğlene kadar olan 1,5 günlük kısmı kamu çalışanlarımıza, memurlarımıza, memur statüsündeki işçilerimize verelim dedi ya bunu. 1,5 gün bizden olsun. Yani şu anlama geliyor. Halk dilinde, halkın anlayacağı tabirle, yıllardır halkın kullandığı tabirle Kurban Bayramı 9 güne bağlandı. Öyle değil mi? Evet. Bağlamak deniyor ya böyle. Bağlandı yani. Yani 22 Mayıs Cuma günü okul zili çaldıktan sonra bir sonraki ders zili 1 Haziran. Yani 23 Mayıs Cumartesi ve 30 Mayıs Pazar günü ders yok. Ders işlenmeyecek. Ya 31 Mayıs'ta dahil olmak üzere yani 9 gün hangi 9 gün? 23 Mayıs Cumartesi, 24 Mayıs Pazar, 25 Mayıs Pazarsa, 26 Mayıs Salı, 27 Mayıs Çarşamba, 28 Mayıs Perşembe, 29 Mayıs Cuma, 30 Mayıs Cumartesi, 31 Mayıs Pazar. Tüm bunları topladığımız zaman 15 günlük resmi tatil. Yok ya 15 günlük. Bir dakika. Hayır ben biraz abarttım galiba. Evet fazla ileri gittim ben. Ben kendimi düşündüm. Ben kendi kendime izin verdim ya. 9 gün. Bir dakika. Evet doğru ya 23. 23 Mayıs ve 31 Mayıs tarihleri arası 9 günlük izin doğru. Benimki 8 Haziran'a kadar sürecek. Ben öyle ayarladım yani. Peki hayrola Türkiye. Hadi iyisiniz yine. Ama tabii ki de bu izinden yararlanamayacak olanlar var. Kimler mesela? Devlet memuru olmayanlar. Ama biliyorum ki büyük kurumsal firmalar tamam ya biz de 9 güne bağladık diyecekler. Biliyorum ki ya o günlerde zaten sipariş olmaz falan deyip 9 güne

Ama hizmet sektörü, özellikle gıda sektörü tam da iş yaptığı zamanlar, şimdi o nasıl yapsın abi ya? Şimdi tantunici abi nasıl 9 gün izin versin abi? Küçük esnafım nasıl izin ver? Kebapçı nasıl 9 gün kapatsın abi? Nasıl hizmet vermesin abi yani? Nasıl kapatabilir abi adam? Şimdi marketler nasıl kapatsın? Bu insanlar ne yiyecek, ne içecek? Canlarım benim, adım adım Kurban Bayramı'na da yaklaşıyoruz inşallah.

0: haftanın sonu, pazarı anneler günü. Anneler günümüz kutlu olsun. Bu program 10 Mayıs pazar günü tekrar yayınlanacak.
1: Çocuktum, büyüdüm. Yanımda hep seni gördüm. Bana yaşattığın her şey için teşekkürler annem. Anneler günün kutlu olsun.
2: Annem, annem.
0: Evet evet, anneler gününe adım adım yaklaştık. Aynı zamanda Yağmur Catering yemekçiliğini sunduğu Tolga Dünyası'nı dinliyoruz. Aynı zamanda Cumali Usta bugün yine erken kalkıp yol almış, bugün yine erkenden yollara koyulmuş. Sabahın 06.18'inde erkenden mesajlarını yollamış. Hayırlı sabahlar kardeş yazmış, göndermiş. Cumali Usta. Yağmur Catering yemekçilik işletmesi Cumali Usta. 31 yıllık tecrübesiyle Yağmur Catering yemekçiliği işleten Cumali Kırmaz Usta. Erken kalkıp yolan, erkenden yollara kayılan Cumali Usta. Her sabah iş yerine varan, yemeğin suyunu koyan, türlü türlü menüleri bizlerin beğenisine sunan Cumali Kırmaz Usta. Ailesiyle, çocuklarıyla, çalışanlarıyla, ekibiyle şöyle güzel yemekler sunan Cumali Usta. Yapayım mı size? Ha, Yağmur Catering yemekçilikte bugün neler var? Yani hazır böyle belki henüz kahvaltı yapmayanlarınız vardır. Henüz böyle kahvaltıyı geçiştirenleriniz vardır. Öğlen olsa da şöyle güzel bir yemek yiysek diye düşünenleriniz vardır. Bak, öğlenleyin ne yemek istersiniz? Hani biz her zaman diyoruz ya, bakınız şunlardan bahsediyoruz.
3: Sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Catering yemekçilik.
0: Kahvaltıyı biliyorsunuz, ne olur kahvaltıda? Peynir olur, zeytin olur, sucuklu yumurta olur, menemen olur. Çorba isteyene çorba olur. Hani biz diyoruz ya, sulu yemek de diyoruz.

0: Yılların tecrübesiyle lezzetli yemekler diyor. Kaliteli, hijyenik, güvenilir. Aynı zamanda lezzetli ve ekonomik Yağmur Catering yemekçilik diyoruz ya. İşte bugün mesela 7 Mayıs'ta ne var mesela? Hani belki de bağlantıyı Yağmur Yemekçilik'te kurup da bugün yemeği Yağmur Yemekçilik'ten gelecek olanlar vardır. Bilmiyorlardır menüyü. Onlar için de bir şey yapalım. Ya da bugün Tırmıl tarafında işi düşecek olanlar vardır. Ya Tırmıl'a gitmişken Yağmur Yemekçiliğe bir uğrayayım diyecek olanlar vardır. Mesela onlar uğrarlarsa ne yiyecekler mesela bak. Mesela ya Tolga çok bahsetti şu Yağmur Yemekçiliği. Biz de bir görüşelim de. Bizim iş yerimizin yemeklerini de artık onlar geçsinler diye düşünebilir. Peki bugün yemek gelmeye başlarsa ne gelecektir bakalım hemen. Öncelikle kurudan başlayayım mı? Kurudan. Evet evet. Güveçte kuru fasulye. Her gün var abi. Her gün. Yanında pilav da var. Her gün abi. Her günün menüsü. Seviyorsanız eğer. Her gün kuru fasulye pilav yemekten bıkmam diyorsanız. Her gün kuru fasulye. Her gün pilav. Her gün cacık. Her gün soğan, limon, biber ekmek. Hepsi birden sadece 200 liraya Yağmur Catering yemek. Evet evet. Şöyle değişik bir şeyler olsa falan diyeniniz varsa en değişini söyleyeyim mi size? Hatay tava. Evet evet. Yağmur Catering Yemekçilik'te bugün menüde Hatay tava var. Yani Hatay tava. Yanında bulgur pilavı. Yanında salata. Limon, biber ve ekmeğiyle birlikte hepsi birden sadece 200 lira. Şiş köfte var, şiş köfte. Evet evet, yani Yağmur Catering Yemekçilik'te şiş köfte. Yanında mercimek çorbası. Yanında ayran. Tabii ki de limon, biber ve ekmeğiyle birlikte hepsi birden. 300 lira değil, 250 lira değil. Sadece ama sadece 200 lira. Yağmur Catering Yemekçilik, Tırmıl Sanayi Sitesi Sosyal Tesisleri PTT yanında. Sipariş hattı var, eğer ki kaydetmek isterseniz alın size numarası.
1: Sipariş telefonu 0542 144 46 02 0542 144 46 02.
0: Tahmin ettiğim kadarıyla numarayı kaydetmenizi merak etmeyin. Numara günde 10 kere Mersin reklam kuşaklarında dönüyor. Ama daha da pratik bir yol istiyorsanız Instagram Radyocu Tolga. O benimki oluyor. Instagram Yağmur Yemekçilik. Evet evet, takip edin Yağmur Yemekçiliği, direkt mesaj gönderin. Mesaj gönderin, bilgi alın. Instagram Yağmur Yemekçiliği, Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği direkt mesaj gönderin. Selamun aleyküm ustam, biz bilgi almak istiyorduk. Tabildot gönderiyor musunuz baba? Bunları konuşun. Konuşun.

0: Canlarım benim, anneler gününe sayılı günler kaldı. Pazar sabahı dinleyenler için 10 Mayıs Pazar Anneler Günü.
1: Bu sefer unutmamıştım. 40 yıldır unutuyordum ama bu sefer unutmamıştım işte. Aylar önceden planlamıştım her şeyi. Yıllık iznimi bile almıştım. O bir haftayı sadece onunla geçirecektim. Ayrı şehirlerde

0: Yaşamanın zorlukları var tabii. Yaşam kavgasına giriştik, kendimizi bile unuttuk. Merdivenleri hızla çıktım, odasının kapısını açtım. Ama yatağı boştu. Bir gece önce fenalaşmış, hastaneye kaldırmışlar. 3 gün başında bekledim. Söyleyecek o kadar çok şeyim vardı ki, bir an gözünü açar da onu ne kadar sevdiğimi duyar diye bekledim. Ama bir daha hiç uyanmadı. Onu ne kadar sevdiğimi hiç duyamadı. Ben hep ertelemiştim söyleyeceklerimi. Ama siz ertelemeyin. O kadar sık ve her fırsatta söyleyin ki Mayıs'ın 2. haftasının hiçbir önemi olmasın. Her gün onun günü olsun. Seni çok seviyorum anneciğim.
1: Tabii böyle dramatize edilebiliyor. Hani böyle duygu yüklü, böyle dram yüklü senaryolarla da hatırlatılabiliyor. Ama hepsi bizim için. Yani baktığımız zaman harbiden de böyle işte az önce anlatılan hikaye işte. Ayrı şehirdeydik. Koşa koşa gittim ama onu göremedim, üzüldüm falan gibi şeyler söylüyor. Doğruluk payı var arkadaşlar. Aslında farkındalık yaratmaya çalışılıyor. Aslında hani ertelemeyin demeye çalışıyor. Aslında kıymetini bilin demeye çalışıyor. Aslında unutmayalım demeye, hatırlatmaya çalışılıyor. Yani hani biz insanoğlu olarak sadece annemiz, eşimiz, işimiz, ne bileyim paramız, sağlığımız, sahip olduğumuz ne varsa nedense elimizden kaçtıktan gittikten sonra kıymetini biliyoruz. Bakınız, eski sevgili diye bir tabir var ya. Yani bir çok iyi anlaşmışızdır, sevmişizdir ama eski olunca, eski sevgili denince şey oluyor ya işte, eski sevgiliyi özlemek, eski sevgiliye hasret kalmak. İşte bu da mesela elden gittikten sonra kıymetini anlamaya giren olaylardan bir tanesi. Ama tabii ki de kıyaslama gibi olmaz. Bir insanın belki eski sevgilisi olabilir. Bir insanın belki eski eşi olabilir. Bir insanın belki eski işi olabilir. Ama hiçbir insanın eski annesi diye bir şey olamaz. Tabii canım. Yani birinden şey duyabilirsiniz. Bak şunu görüyor musun? Çünkü benim eski anı, eski eşi o. Bunu diyebilirsiniz eskiden de. Ama hiç kimsenin şeyi duyamaz. Ama o benim eski annem ya. Şimdi yenisi var, ben eski. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Biz dünyaya geldiğimiz andan itibaren, doğduğumuz andan itibaren, bizi dünyaya getiren o kutsal varlıklar, belki biz ölene kadar yanı başımızda olmayabiliyorlar ama biz ölene kadar anne dediğimiz insan kutsaldır bizim için. Belki onun veya bizim ne zaman öleceğimizi bilmiyor olabiliriz ama en azından hayattayken, hayatımızdayken, yanımızdayken kıymetini bilelim. Ve emin olun bu o kadar zor bir şey değil, biliyor musunuz? Onları mutlu etmek çok zor değil gerçekten. Hani belki yeni bir sevgili yapmışsınızdır, bir türlü mutlu edemiyorsunuzdur. Pahalı hediyeler alıyorsunuzdur, hala tatmin olmuyorsunuz. Her gün dışarı çıkarıyorsunuzdur, hala mutsuzdur. Ama anneler böyle değil, biliyor musunuz? Bak belki bir sevgiliyi, belki bir eşi, hatta bakınız, her ne kadar eşler de bir anne ya da anne adayı olsa da, benim burada bahsettiğim bizi dünyaya getiren annelerimiz, huylarını bildiğimiz için o kadar kolay mutlu olabiliyorlar ki, o kadar kolay ki onları mutlu etmek. Bir gülümseme, bir içten sarılış, bir kulaklarına seni seviyorum anneciğim, iyi ki varsın. Yani Mayıs pazar sabahı dinleyenler, 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Kırmaz Usta İşletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçilik, tüm annelerin ve anne adaylarının anneler gününü kutlar.
2: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta İşletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek. Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.
1: Ediyor. Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası.

0: Tolga dünyasındasınız.
1: Benim dünyamdasınız, Tolga dünyası.
2: Mersin FM
3: 104.6.
1: Benim radyomdasınız, 104.6 Mersin FM radyosu.

0: Günaydın.
1: Bu arada yasal uyarı, sigara sağlığa zararlıdır. Onu söyleyeyim. Sonra bu açıklamayı yapmazsak ceza yeme ihtimalimiz var. Ama açıklamayı yaptık ya. Şimdi şey diyebiliriz, var ya, yakacağım böyle. Bir çekeceğim böyle. Sigara sağlığa zararlıdır. Ve bir uyarımız daha var. 7 Mayıs Perşembe programı canlı yayınlıyoruz. Kayıt altına alıyoruz. 10 Mayıs pazar günü dinleyenler tekrarını dinliyor. Ve bir hatırlatmamız var. Her yıl Mayıs ayının ikinci pazarı. Anneler Günü. Bu programın tekrarı 10 Mayıs pazar günü. Yani Anneler Günü sabahında yayında olacak.
2: Bugün ona bir hediye vermeyebilirsiniz. Ama zaten hiçbir hediye gözlerinin içine bakarak söyleyeceğiniz sevgi sözcüklerinden önemli olamaz. Tüm annelerimizi seviyoruz. Anneler gününüz kutlu olsun.
1: Annem, ya tabii siz züğürtlük yapıp da şey yapmayın. Vallahi bize hediye istenmiyor dendi. Yani hediyeyi sevmez anneler, bizi sever dendi. Yani ne bileyim, hediye istemez, beklemez dendi. Yani tabii her taraf öyle söylüyor ama yani şeyler öyle söylemiyor ama. Reklamlar falan öyle söylemiyor. Sağ piyasa böyle söylemiyor. Esnaflar öyle söylemiyor. Ben birçok esnaf tanıyorum. Alacaklarına şey diyor. 11'inde gel. O annene günde satış yaparız. Birçok beyaz eşyacı hatırlıyorum. Biliyorum, mobilyacı, kuyumcu bütün ödemelerini 11 Mayıs'a erteledi. Neden? Çünkü 10 Mayıs'ta rekorlar kıracaklar. Satış rekorları. Gerçi anneler günü sonrasında bir piyasa araştırması yapılacak. Uzmanlar bir araştıracaklar. Şeyi araştıracaklar arkadaşlar. Kartla harcama hangi dönemde daha çoğaldı diye. Bak bunu yazın bir tarafa. Anneler gününden sonrasında diyecekler ki sevgililer gününde yapılan harcamalar anneler gününü geçti diyecekler. Söyleyse yazın onu bir tarafa. Sevgililer gününde daha çok harcama yapıldı. Anneler günü geride kaldı diyecek.

yazdım bir kenara. Ya buradan şu sonucu çıkartıyoruz. Anneleri sevgililerimizden daha, tabii öyle bir sonuç yok da. Yani sevgililere daha çok hediye alınmış demek oluyor bu. Annelere daha az, ama tabii ki de anneleri sevgililerimizden daha seviyoruz diye bir şey. Olur böyle bir şey. Ama bir detay daha vereyim isterseniz. Sonra Haziran ayında bir araştırma daha yapılacak. Babalar günü alışverişleri. Orada şey diyecekler yani. Anneler günü, babalar günü alışverişlerini ikiye katladı. Şey diyecekler. En az alışveriş yapılan üçünün arasında. En çok sevgililer günü ikinci. Anneler günü üçüncü, babalar günü. Yani burada da şey anlıyoruz yani. Kim baba? Tabii canım. Ya şimdi anneler gününün tabii şöyle bir özelliği daha var. Mesela anneler ve anne adayları diyebiliyoruz. Ama sevgililer için çok hoş olmaz ya. Evet. Al sana hediye. Niye? Sen benim sevgili adayımsın. Al. Ama insan eşine, belki de çocuk sahibi olmasa bile eşine, nişanlısına, sözlüsüne, sevgilisine belki sen de geleceğine al sana hediye. Al. Onlar olur insanlar yani. Ya ben size bir şey söyleyeyim mi? Her türlü kadınlar kârda. Tabii canım, her türlü. Acaba... Her türlü. Sevgililer günü olur, kadınlar günü olur, anneler günü olur. Gözümden sakındım. Acaba şimdi nerede? Acaba... Instagram'dan ulaşmış Onur Tantuni. Instagram'dan merhabalar, selamlar, radyocular kralı demiş. Onur Tantuni. Sana da günaydınlar olsun. Sana da hayırlı sabahlar olsun Onur Tantuni. Çağdaş Kent Onur Tantuni. Instagram'dan takip edebilirsiniz. O beni takip ediyormuş. Ben onu takipleşiyormuşuz. Tantuni ya. Tabii canım ya. Akdeniz'in incisi, güneyin birincisi deyince aklımıza Mersin gelir. Mersin deyince aklımıza Tantuni gelir. Tantuni deyince aklımıza Onur Tantuni gelmiyor olabilir ama gelecektir herhalde. Onur Tantuni iyidir, güzeldir, hoştur ya. Seni de unut. Hayırlı işler, bol kazançlar olsun. Onur Tantuni biz de iddialıyız diyor. Gelin bir de bizde deneyin diyor. Biz de size o lezzeti yaşatabiliriz diyor. Uturum. Onur Tantuni Çağdaş Kent Migros yanında diyor. Sizi Tantuni'mizi yemeye bekliyoruz diyor. Onur Tantuni Tolga Dünyası ve Mersin Efendim dinleyicilerine hayırlı günler, hayırlı sabahlar diliyor. Söylemiş olayım da sonra bilmiyordum.

0: Anneler günü bir farkındalık günü aslında. Ben bunu 7 Mayıs Perşembe günü yaratmaya çalışıyorum. 10 Mayıs Pazar günü program tekrarı yayınlanacak. Size şunu söyleyebilirim. Anneler günü farkındalık demek. Alın size farkındalık oluşturacağını düşündüğüm bir mesaj. Bakınız bu bizim distromuz olsun. Özellikle günün saatinde. Bunu dinleyelim. Bakınız şu dinleteceğimi dinleyelim. Olayların farkına varalım biraz.
1: Bu sefer unutmamıştım. 40 yıldır unutuyordum ama bu sefer unutmamıştım işte. Aylar önceden planlamıştım her şeyi. Yıllık iznimi bile almıştım. O bir haftayı sadece onunla geçirecektim. Ayrı şehirlerde yaşamanın zorlukları var tabii. Yaşam kavgasına giriştik, kendimizi bile unuttuk. Merdivenleri hızla çıktım. Odasının kapısını açtım. Ama yatağı boştu. Bir gece önce fenalaşmış, hastaneye kaldırmışlar. 3 gün başında bekledim. Söyleyecek o kadar çok şeyim vardı ki bir an gözünü açar da onu ne kadar sevdiğimi duyar diye bekledim. Ama bir daha hiç uyanmadı. Onu ne kadar sevdiğimi hiç duyamadı. Ben hep ertelemiştim söyleyeceklerimi. Ama siz ertelemeyin. O kadar sık ve her fırsatta söyleyin ki Mayıs'ın ikinci haftasının hiçbir önemi olmasın. Her gün onun günü olsun. Seni çok seviyorum anneciğim.
0: Şimdi biz anneler günü dedik, sayılı günler dedik. Anneler günü her ne kadar anneler beklemese de, bir sevgili kadar olmasa da yine de bir çiçek bekler dedik. Yine de bir hediye bekler dedik. Tabii ki de yılın her günü ilgi bekler, alaka bekler, sevgi bekler, saygı bekler dedik. Yani şimdi biz bunu 7 Mayıs Perşembe sabahı hatırlatıyoruz sizlere. 10 Mayıs'ta anneler günü olacak. Az önce sevgililer günü dedik, kadınlar günü dedik, anneler günü dedik, çiçek dedik. İşte Lili Çiçekçilik'ten Emine Kaya'da radyo başında. Evet evet, Akdeniz'in incisi, güneyin birincisi güzel Mersin'imizde. Lili Çiçekçilik Emine Kaya'da radyo başında. Tabii ki de sizler yeni yıla girerken yılbaşı çiçeklerinizi Lili Çiçekçilik'ten aldınız. Sonrasında sevgililer günü çiçeklerinizi Lili Çiçekçilik'ten almadıysanız ciddi pişman olmuşsunuzdur. Sonrasında Dünya Kadınlar Günü çiçeksiz olmaz dediniz. Yine Lili Çiçekçiliğin kapısını aşındırdınız. Ve önümüzde bir de Anneler Günü var. Anneler Günü'nde de anneleriniz için en güzel çiçekler, buketler, canlı çiçekler. Lili Çiçekçilik'te. Lili Çiçekçilik Emine Kaya İşletmeciliğinde Çamlıbel Sistem Tıp Merkezi Çapraz köşesinde, köşe başında. Evet evet, 7 Mayıs Perşembe itibariyle Instagram'dan Lili Çiçekçiliği takip edin. 7 Mayıs Perşembe itibariyle Lili Çiçekçiliği'ye Instagram'dan yazın. Siparişinizi oluşturun. Anneler gününde siparişiniz annenize ulaşsın. Bunun yanında sadece sevgililer günü, kadınlar günü, anneler günü değil, özel günler. Bunun doğum günü var, evlilik yıldönümü var, falanı var, filanı var. Yani sizin de bir çiçekçiniz olsun ya. Sizin de çiçekçiniz Lili Çiçekçilik Emine Kaya. Kim demiş Tolga dünyasında hiç Soner Sarıkaba dayı çalınmıyor diye yahu? Kim demiş Tolga hiç programında Soner Sarıkaba dayı çalmıyor diye yahu? Kim demiş Tolga o kadar dinledim bir kere bile Soner Sarıkaba dayı duymadım diye? Al sana Soner Sarıkaba dayı.

0: 3.
1: Canlarım benim.
2: Mersin efendim.
1: 104.6 Mersin efendim frekansları.
3: Şu anda Tolga Dünyası'ndasınız.
1: Tolga Dünyası programı.
4: Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
1: Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası programı. Öncelikle şuradan başlamak isterim. Bu programı bugün canlı yapıyoruz ama 1 Mayıs'ta tekrarını dinleyeceğiz. Önce tekrarının sabahı. 1 Mayıs sabahı dinleyenler... Günaydınlar olsun. Gününüz aydın olsun. Sabah şevleriniz hayır olsun. Hayırlı sabahlarınız olsun. Mayıs'ın birincisinin sabahı. 1 Mayıs sabahı dinleyenler. Programın her ne kadar tekrarı olsa da...

Yani şimdi biliyorum ki 1 Mayıs sabahında işçiler, emekçiler yine işinin başında olacak. Yine emek verecek. Yani şuradan hatırlatmak isterim. Bakınız ne güzel. Bir hafta öncesinden geleceği görüyoruz. Bu sene 1 Mayıs İşçi Bayramı resmi tatil biliyorsunuz her sene olduğu gibi. Uzun yıllardan beri olduğu gibi 1 Mayıs bayram. Yani işçi bayramı yani tatil. Yani öyle böyle değil. Hele ki bir de böyle cumaya denk geldiyse var ya. Allah! Düşünsenize. Belki 24 Nisan sabahı işe doğru gidiyorsunuz ama 25 değil. 1 Mayıs sabahı bildiğin tatil. Slogan da patlat baba. 1 Mayıs! 1 Mayıs! İşçinin, emekçinin bayramı diye böyle. Ya tamam biliyorum. İşçiler, emekçiler yine işinin başında olacak. Ama 657'ye diye tabi devlet memurları ve memur statüsündeki işçilere tatil 3 gün baba yapıştı. Ya biliyorum emekçiler yine işinin başında olacak. Esnafların yanında çalışanlar, çıraklar, kalfalar, ustalar yine işinin başında olacak. Emekçiler yine çalışacak. Ama memurlar 1 Mayıs, 1 Mayıs iş... Şimdiden söyleyelim 1 Mayıs sabahı dinleyenler. Ama bir de bugünle ilgili de şöyle bir durum var. Bugün 24 Nisan Cuma programı canlı yayınlıyoruz. Önce gelenek olduğu ve dinleyicinin beklediği üzere. Aslında gelenek yok ama dinleyici bekler sonra alınır. Tolgancığım geçen sene dinliyorduk. Hayırlı cumalar demedin bak çok üzüldük. Neden biz hayırlı cumalar demedin ama yani sen yani. Önce onu yerine getirelim.

Tabii canım, Cuma'yı kendisine görev edinen, Cuma'yı kendisine şiar edinen, Cuma günü olmazsa olmaz olan, Cuma gününün en büyük özelliği hayırlı cumalar. Cumamız mübarek olsun. Yani bu önemli. Tabii canım, önemli olan hayırlı cumalar. Cuma namazı hayır, yok önemli değil. Abdest yok, yok önemli değil. Niyet etmek yok babacığım, yok. Önemli olan hayırlı cumalar. Cumamız mübarek olsun. Peki bunu söylemiş olalım. İkincisi, dedik bak ona göre ha. Bugün Cuma, hayırlı cumalar. İkincisi, 24 Nisan Cuma, 1 Mayıs sabahı da dinleniyoruz. Şimdi dün de 23 Nisan'dı, Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı, resmi tatildi. Yine esnaflar, küçük esnaflar yanında çalışanlar, çıraklar, kalfalar, ustalar, plasiyerler, şoförler hep iş başındaydı. Yine 657'ye tabi devlet memurları tatil yaptı yani birçok yerde. Orada şöyle bir durum var, şimdi 23'ten Perşembe hep böyle bir bağlama olayı var ya, bağlama. Hani işte bayramı 9 güne bağlayalım, olmazsa onu da oraya bağlayalım. Olmazsa aralığı ocağa bağlayalım, ocağı Nisan'a bağlayalım, biz yatalım ya falan. Öyle bir kafa var. Memurda öyle bir olay var. Bak biz işçilerde, biz nasıl çalıştığımız için, bizim için fark etmiyor. Perşembe olmuş, cumartesi olmuş, hep sürekli mesai başındayız ya. Hani biz ezilen tarafız yani, biz garibanız ya. Hani böyle 1 Mayıs, 1 Mayıs öyleyiz ya, biz o durumdayız ya. Bizim için çok fark etmiyor ama şimdi memura 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı tatilsin dersen, 1 Mayıs İşçi Bayramı tatilsin dersen, 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı dersen, bu işçi de sana der ki onu buna bağlayayım, bunu şuna bağlayayım falan der yani. Burada nasıl bağlanıyor diye soracak olursanız. Şimdi sen bir memuru 23 Nisan Perşembe günü tatil dersen, o zaten bir tek Cuma kalıyor, son hafta sonu. O da der ki ya bugünü bağlasan olmaz mı ya? Ya bir bağlayalım. Bir bağlayalım ya. Normalde bayramlar böyle Salı, Çarşamba, Perşembe falan gelince bağlanıyor ya. Bu hafta bayram Cuma, Cumartesi, Pazara geldi. Memurun şey beklentisi vardı. Pazartesiden bağlayamıyor muyuz onu öyle? Şey yapalım öyle ya valla. Yani onu yaparsan bu sefer şey diyecek. Ya olmadı Nisan'ı Mayıs'a bağlasak böyle bir, Mayıs'ı da böyle komple falan diyebilirim. Tabii ki de devletimizin, hükümetimizin böyle bir kararı yok. Yani 23 Nisan bayramından sonra 24 Nisan'da da tatil, hadi bakalım boş verin yatın falan denilmedi, öyle bir şey yok. Ama bunu kendisine verilen yetkiye dayanarak, vallahi Tolga'cığım ben gitmedim zaten, sistem yok yani diyenler var mıdır? Vardır. Saygı duyuyor muyuz? Duyuyoruz. Çünkü büyük bir kitle, karşıma almak istemem. Adamlar mürekkep yalamış oğlum, adamlar o kadar okumuş yazmış, adamlar o kadar şey yapmış lan, karşıma al. Hayır. İyi yap, ben de bağladım. Bakmayın ben 24, aslında program canlı değil. Aslında ben şu anda tatildeyim şu an. Alanya, ben şey yapıyorum orada. O kitleyi karşıma alamam, hayır. Hayır. Hayır, şimdi o zaman da şeyi söyleyecekler. 19 Mayıs'ta Salı, yani Cumartesi Pazar tatil yap. Pazar günü, Cumartesi Pazar tatil yap. Pazartesi günü işe gidip Salı günü tatil olmasın. Zaten Cumartesi Pazar tatil ya. Hani Pazartesi de şöyle bir araya böyle bir, şöyle bir. Yani böyle bağlama. Ama fena mı olur ya? Perşembe zaten 23 Nisan. Cumartesi Pazar zaten tatil. Bir de Cuma günü tamam, sistem yok, nöbet var. Ne dönüyor başka? Semine eğitim. Eğitim. Başka ne deniliyor? Sistem yok. Eğitimde, sahada, toplantı, seminer falan. Bunlardan birini, fena mı olur? Süper. Yemin ediyorum harika. Harikasın. 24 Nisan Cuma sabahı. Erken kalkıp yol alan, erkenden yollara koyulan, sol direksiyonda sahili viteste olan, gözü yolda, kulağı radyoda, Tolga Dünyası olanlara günaydın. Bağlayanlara, şehir dışına çıkanlara, tatil yapanlara iyi uykular yani, ne diyeyim ya. Bakınız biz canlı canlı. Tolga'cığım öyle diyorsun da bak 1 Mayıs'ta sen de yoksun. Nasıl olayım ya? 1 Mayıs işçinin, emekçinin bayramı. Buradaki işçi benim. Buradaki emekçi benim. Buradaki devrim iş benim. Buradaki deş benim. 1 Mayıs.
Haydi. 1 Mayıs'ta siz bu programı dinlerken ben bayram yapıyor olacağım. Davul zurna grev falan böyle. İstanbul'a mı gitsem Taksim Meydanı'na falan? Grev gözcüsü. Grev sözcüsü. Bir tane pankart asarım. Slogan da hazır zaten. Susma. Sustukça. Ya bunu da yaparım. Hatta biraz gaza gelirse bir şey de derim yani. İşçiler. Yok onun özeti şöyle. Onun günümüzdeki versiyonu şöyle. İşçi patron kardeş, ayrım yapan kalleş. Şey yapma ya. Tabii geçmiş zamanlarda söyleniyordu işçiler kardeş. Demeyin öyle şeyler. Arkadaşlar demeyin. Aramızda patronlar vardır. Zoruna gider belki. Şey yapmayın lütfen.

건강인 야학생들. 야무지게

0: Kaldı sende, gitti sende, başım üstü yaradılana kurban.
1: Eğer ki programa yeni tesadüf edenlerdensiniz, yani şöyle bir radyoyu açalım bakalım, radyoda neler var falan diye tesadüfen açtıysanız eğer ki radyoyu, yani tesadüfen bu sesi duyduysanız, bugün enteresan bir güne başlangıç olmuştur sizin için. Öyle tahmin ediyorum. Yani diğer güne başladığınız şekilde değil, diğerlerinden çok farklı bir şekilde güne başlamışsınızdır. Belki de böyle ne oluyor falan olmuşsunuzdur. Hani böyle bünye böyle alışmayınca bünyede sırıtabiliyor yani. Anlatabiliyor muyum? Her sabah bir dost Tolga dünyası. İyi. Ama henüz yeni keşfediyorsanız, daha önce keşfetmediyseniz böyle bir abondan olabilirsiniz. Yani böyle bünye bir geri döndürebilir. Ya bünye şey diyebilir şu anda mesela. Ne oluyor lan, ne diyor bu lan? Ama öncelerden böyle ufaktan bir tanıyorsanız, yani bağışıklığınız varsa diyebilirim. Yani bağışıklık sisteminiz kuvvetliyse diyebilirim bunun için. Yani böyle bağışıklıkla ilgili durumlarınızı tamamladıysanız belki o anda şey olabilir yani biraz. Tamam ya, bizim Tolga mı ya falan yok. Ama ömrünüzde ilk defa duyduysanız, hele ki biraz daha böyle elitist, biraz daha böyle günün ama imza falan tarzı biriyseniz şey olabilir yani hakikaten. Böyle ne oluyor ya? Ne oluyor? Ne diyor bu? Ne konuşuyor sabah sabah falan gibi. Tabii. Özellikle böyle ağır abi bir misyonunuz varsa, hani böyle omuzunu, sağ omuzunu böyle indirip de sol omuzunu kaldırıp tabii ya. Hani böyle bir misyon edindiyseniz, hani mahalle abisi kafası böyle. Anlatabiliyor muyum? Buralar bizden sonra birader, tek kime baktın? Sen ne bakayım bana bir yerim? Bitti oyun. Ya öyle bir şeyiniz varsa, ne diyor lan bu sabah sabah, ne biçim konuşuyor lan bu, gençlik mi lan bu diye böyle ağız yapıyorsanız da bünyede durmaz, anlatabiliyor muyum? Yani şöyle, yani programın size bir şey vermesi için sizin teslim olmanız gerekiyor. Yani bütün böyle vasıflardan, az önce bahsettiğim şeyden sıyrılmanız gerekiyor, anlatabiliyor muyum? Yani şöyle düşünebilirsiniz. Yani sabah sabah uyanamıyorsunuz, uykunuzu alamamışsınız, afyon patlamamış. Ve bunun için de sizi uyandırmaya, kendinize getirmeye, afyon patlattırmaya niyetli bir adam var karşınızda. Bunu millet menfaatine yapıyor, kamu hizmeti yapıyor, anlatabiliyor muyum ya? Kamu personeli olmamasına rağmen size hizmet ediyor. Yani karşılığında bedel ödemeden bir adamı dinliyorsunuz. Umuyoruz ki gününüz güzelleşiyor. Şöyle düşünebilirsiniz, anlatabiliyor muyum? Yani şöyle düşünün, buradaki tek amaç sizin güne neşeli başlamanız, enerjik başlamanız. Buradaki tek amaç sizin moralinizi yüksek tutmanız. Hani varsa böyle üzerinizdeki gerginliği almak. Daha birçok şey sayabilirim, anlatabiliyor muyum? Ve bunları sizden hiçbir ücret talep etmeden yapıyorum. Tamamen kamu hizmeti. Amme hizmeti derler eskiden, amme hizmeti. Tabii canım. Ya benim tabii ki amacım sizin ne güzel zaman geçtik ama tek amacım bu değil. Daha kutsal, daha ulvi amaçlarım da var kendi adıma. Kendi çıkarlarım doğrultusunda.
2: Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga dünyasındasınız.
1: Mesela sırf siz bizi bunu duyun, dinleyin diye ben bundan para kazanıyorum. Öyle bir... Tabii canım. Tabii canım. Ama tercih yapmak zorunda kalırsam, yani sponsorluk, sponsorsuz bir Tolga dünyası mı? Dinleyicisiz bir Tolga dünyası mı? Şimdi dinleyicisiz bir Tolga dünyası olursa olmaz, sıkılırım yani, anlatabiliyor muyum? Abi sponsorum bunu bilir, der ki lan senin dinleyicin yok, niye verelim sana reklam falan. Öteki türlü çok dinleyicim olup sponsorum olmazsa boşa kürek sallamak gibi, anlatabiliyor muyum? Koşu bandında yürümek gibi olduğun yani. Yani bir şey yok, anlatabiliyor muyum? Yürüyen merdivene ters binmek gibi, bir türlü amaca ulaşamazsın yani. Yani sponsor ikisi de lazım, anlatabiliyor muyum? Vazgeçemem. Ne yardan geçerim ne serden. Tabii canım, sponsor.

Sponsorlarım da olsun. Allah söyler sponsorlarım. Dinleyicilerim de olsun. Tabii canım hepsinin yeri farklı. Dinleyiciler benim kalbimde. Sponsorum da cebim. Günaydın. 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Kırmaz Usta işletmeciliğinde Yağmur Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndan bir kere daha. Günaydınlar olsun, hayırlı sabahlar olsun. Aranızda dedikodu çıkartmayın, Tolga parayı çok seviyor diye. Çok sevmiyorum. Herkes kadar, ihtiyacım olduğu kadar. Tabii canım ya. Aranızda dedikodu çıkartmayın. Tolga'ya sordular dinleyiciler mi sponsor mu diye. Sponsoru tercih etti. Öyle demeyin, öyle bir şey yok. Dedikodu çıkartın. Aranızda laf söz çıkartmayın. Tolga'ya para mı mutluluk mu diye sordular. Ben öyle bir şey demedim ben. İkisi de olsun. İlle de birini seçmem gerekiyorsa para mı?

0: Şimdi birkaç şeyden bahsetmem gerekiyor. Öncelikle bugün cuma. Hayırlı sabahların yanına bir de hayırlı cumalar diyebiliriz. Allah'ın rahmeti, bereketi, hidayeti, mağfireti üzerimize olsun. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. İnşallah. Bu önemliydi, tamam mı? Bugün cuma. Cuma deyince aynı zamanda aramıza ne geliyor? Yağmur catering yemekçiliğin yemeklerin yanındaki tatlı ikramı geliyor. Bugünkü ikramını birazdan paylaşacağım sizlerle. Yani yağmur catering yemekçilikten yemek yiyenlere tatlı hediye. Aslında öyle değil, biliyor musunuz? Aslında yemek yemeyecekseniz bile bugün yağmur catering yemekçiliğe gidenlere, uğrayanlara tatlı ikramı var. Yemek yemesen de, geçerken uğrasan da, adres sorsan da. Yani Tırmıl'da işin varsa oraya doğru gittiğinde yağmur catering yemekçiliğe git. Vallahi kardeş, biz yemek neyim yemeyeceğiz ama bir tatlı ısmarlarsan alırız yani. Tolga söyledi. Adres sonunda bile tatlı ısmarlıyormuşsun. Öyle dedi, biz de geldik diyebilirsiniz. Ne olacak ya? Tatlı dediğin nedir yani? Nedir ya? Nedir yani? Yani normal şartlar altında 3 çeşit yemek 200 lira. Yanında tatlı ikram. Ama sen dersen ki yok, ben tokum. Yani yemeği hallettim. Yemeği karşıdaki tantunicide yedik falan. Gelmeden önce kebap gömdük ama yine de canımız tatlı çekti falan derseniz de boş çevirmezler diye tahmin ediyorum. Öyle düşünüyorum. Çevirirlerse de ne olacak artık yani? İdare edin, ne olacak? Tabii canım. Öncelikle bu, sonrasında bugün 8 Mayıs Cuma. Ya program önümüzdeki günlerde tekrar yayınlanır mı bilmiyorum ama 8 Mayıs Cuma sabahı. Sonrasında bu haftanın sonu arkadaşlar Anneler Günü. Yani yarın değil öbürsü gün. Devrilisi gün. Yarın değil ondan sonra gün Anneler Günü. Dünkü programımızı Anneler Günü özel program olarak kaydettik. Hani hala böyle aklından çıkanlar, unutmuş olanlar falan varsa, annesine böyle özel bir şeyler hazırlamak isteyip de aklından çıkanlar varsa, ne bileyim, sadece annesi, eşine, ulan biz erkeklerin işi çok zor. Yemin ediyorum Allah, bir ya Allah yardımcımız olsun. Allah'ım senden ikisinden birini istiyoruz. Yani bu erkeklerin var ya, ya Allah yardımcısı olsun ya Allah belasını da yani. Arkadaş nasıl bir şeye, cendereye düştük biz ya? Arkadaşım sevgililer günüsü ayrı, kadınlar günüsü ayrı, anneler günüsü ayrı. Haşi anneler günü dediğimiz zaman kendi bizi dünyaya getiren, doğuran anamız var. Çocuklarımızın anası var. Çocuklarımızın anasını doğuran ana var. Bir de onu doğuran ana var. Bir de onu doğuran ana var. Ya ne çok ana var etrafımızda arkadaş yani. Ben bu kadar çok ananın olduğunu bilmiyordum. Ben bir kendi anamı biliyordum ya. Ulan ne ara, ben yıllardır. Ya ömrümün yarısından fazlası. Hatta 4'te 3'ü, 5'te 4'ü, hatta 10'da 9'u. Hatta %95'i kendi anamla geçti. Ulan nereden çıktı bu çocuklarımın anası? Çocuklarımın anasının anası, çocuklarımın anasının anasının anası. Çocuklarımın anasının babasının anası diye böyle olur. Neyse, dediğimiz gibi bu haftanın sonu. Yani yarın değil, devrilisi gün. Yani 10 Mayıs Cuma. Yani her, yok Tolga'cığım yanlışım var ya. Geçen sen 14 Mayıs'tı, ne onu ya? İşte bunu da anlatmak için baştan başlamak gerekiyor. Dünya bir tozlu çekirdek şey. En baştan başlamak gerekiyor. İnsanların topraktan yaratıldığı rivayetin ama. Arkadaşım her yıl Mayıs ayının ikinci pazarı Anneler Günü. Yani bunu icat edene demiş ki hafta içi yapmalım, pazar yapalım da. Ya erkeklerin pazarını kilitleyelim, zehir edelim. Dediğin gibi bunun dışındaki bütün günlerin bir günü var. İşte 23 Nisan 23 Nisan'dır. 19 Mayıs 19 Mayıs'dır. 29 Ekim 29 Ekim'dir, yok. Hadi sevgililer günü 14 Şubat mesela, tak 14 Şubat. Kadınlar günü mesela 8 Mart. Ama anneler gününe gelince Mayıs'ın ikinci pazarı her yıl var. Demişler yani. Biz pazarı kilitleyelim de pazar günü gitsinler bunlar anaların yanına, kahvaltı analarında yapsınlar diye böyle. Yani ihtimaller aslında sınırlı değil. Bak 7 ihtimal var. Her yıl 1 Mayıs pazara denk gelirse 2. Mayıs 8'i olur. Yani ya 8 Mayıs, ya 9 Mayıs, ya 10 Mayıs, ya 11 Mayıs, ya 12 Mayıs, ya 13 Mayıs, ya 14 Mayıs, tamam. Yani 15 Mayıs olmaz artık, tamam.
1: yani.
0: Anlaştık mı, okey miyiz? Bu hafta pazar. Tolga'cığım yanlışım var ya. Geçen sene 14-13 onu da söyleyelim. Ayık olun yani. Oğlum kadının beklentisi olur annelerin. Yani dediğimiz gibi çiçek bekleyebilir, ilgi bekleyebilir, sevgi bekleyebilir, saygı bekleyebilir, hoşgörü bekleyebilir. Belki hediye bekliyoruz, size söylemiyordur. Yani ne alacağımıza karar veremiyoruz falan diye düşünmeyin. İbanına gönderin mesela, şey yapın. Altın takın tam yetiştirin. Bilezik alın, set alın, set kolye. Altın kemer takın, bak fikir vereyim size. Bizim küçüklüğümüz anneler gününde annemize sürekli bizim işimize yarayacak hediyeler almakla geçti. Elektrikli ev aletleri, portakal suyu sıkacağı. Anneciğim sen çok seversin, al sana portakal suyu. Niye? Çünkü bize portakal suyu sıkılır. Anneciğim sen çok seversin, al sana güzel bir fritöz. Ya bununla bize patates kızart demek yani. Anneciğim sen çok seversin, al sana tost makinesi. Niçin aldığımızı anladın, anlatmama gerek yok. Artık sucukla kaşar da sen alırsın yani. Yani zevklerimiz değiştikçe anneler günü hediyesi değişti. Mesela kahve makinesi ama böyle tam tesisatlı. Double espresso'lu, latte'li, cappuccino'lu. Annem der yavrum ben sevmem ki. Anne sana aldım, bana bir latte yapar mısın? Zevkler değiştikçe böyle. Acaba diyorum anneme araba mı alsam? Evet annemin ehliyeti yok, araba kullanamıyor ama. Anladınız siz. Anneme 0 kilometre bir araba. Ya da anneme Bodrum'da bir yazlık alayım mesela. Tamam da annem Bodrum'a gitmez, mahalleden kopamaz ki. Tamam anladınız işte yani annem. Ne dersiniz? Okey miyiz? Pazar günü anneler günü, ayık olun. Hazırlıklı.

0: Şu anda Tolga dünyasındasınız.
1: Benim dünyam burası.
2: Mersin FM
1: 104.6. Benim radyom burası.
3: Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga dünyasındasınız.
1: Arada hatırlatmakta fayda var. Yani Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu. Ana bu şarkılar iki tane miymiş? İlahi ben. İki şarkıya arka arkaya. İki tane şarkı arkadan arkaya.
4: Yarı başım ardı dumanda.
1: Canlarım benim, sabahın yedisinde erken kalkıp yol alan, sabahın yedisinde erkenden yol alan onlarca, yüzlerce, binlerce, on binlerce dinleyici olmasına rağmen tüm dinleyicileri temsilen, bak ben de dinliyorum, bak ben de radyo başındayım, bak bana da bir günaydın dersen fena olmaz, ben de senden bir günaydın beklerim diyen sevgili Ali Ummak. Günaydınlar Ali Ummak. Adana yolundaymış. Muhtemelen şu anda hala yoldadır. Muhtemelen şu an direksiyon sağda. Bak eminim şu anda sol eli direksiyonda, sağ eli vitestedir bak. Bak eminim şu anda gözü yolda, kulağı radyodadır. Bak eminim şu anda, eminim şu anda kornaya bas. Elektron bile ne yapayım? Eminim şu an ışıklarda durup dat dat kornaya bas. Eminim şu anda. Ya Ali'cim ya, biz tahmin etmeye çalışıyoruz. Sen tahminlerimizi, sen bize anlat. Mesela şu an üzerinde ne var? Onu bize bir şey. Günaydın kardeş demiş Ali Ummak. Ablerin abisi, canım abi, Ummakların Ali Ummak. Radyo başında erken kalkıp yol alanlar. Günaydın kardeşti. Günca Mühendislik ve Mersin Güney LPG'den Ali Ummak'tı. Günca Mühendislik. Günca Mühendis. Günca Mühendislik ne iş yapar? Mühendislik işi yapar. Mühendisler ne yapar? Mühendisler iyidir, güzeldir, hoştur. Mühendis deyip geçmeyin. Hayatımızdaki her şey mühendislik şeyidir. Tabii canım, bunun endüstrisi var, bunun ziraati var, bunun çevresi var, bunun kimyası var, bunun inşaatı var. Bunun kaldırımı var. Kaldırımları böyle ölçüp biçip yapanlar. Mühendis de mühendis deyip geçmeyin. Mühendis çok önemli şey. Mühendis ya. Ali Ummak ya. Tabii canım, mühendis deyip geçmeyin. Sayın Mühendis Bey diyeceksiniz. Şu mühendislik. Mersin Güney LPG. Ali Ummak, Adana'ya gidiyorum. Herkese hayırlı cumalar ve hayırlı işler diyorum. Sana da hayırlı cumalar Yusuf, Ali Ummak, Yusuf Ummak. Sana da hayırlı cumalar Günca Mühendislik. Sana da hayırlı cumalar Mersin Güney LPG. Sana da hayırlı cumalar Adana. Adana. Hayırlı sabahlar, hayırlı işler. Bir diğer mesaj gönderen de Mahmut hocam. Efsane hakem. Aynı zamanda benim iş arkadaşım da sayılır, benim meslektaşım da sayılır. Yok yok, radyo programcısı değil. O bir televizyon programı. Evet, evet. Efsane hakem Mahmut Altunbakı. Evet evet. O da Tepe Medya Grup bünyesinde bulunan

0: Star TV'nin güzide ve seçkin programcılarından bir tanesi. Mahmut Altunbakır'la ön libero her salı televizyonlarınızda, ekranlarınızda.
1: Yarı başım ardı dumanda.
0: Mahmut hocama bakar mısın? Ne kadar saygıdeğer ve saygın. Günaydın radyocu Tolga Bey diyor. Radyoya mesaj yazarken günaydın radyocu Tolga Bey.
1: Mazlumun.
0: Ama beni ofiste gördüğü zaman hemen enseme elini böyle. El ense. Öyle sever.
1: Sabrede.
0: Sever beni.
1: Harada.
0: Öyle bizim ilişkimiz. Mahmut hoca sağ olsun, el ense öyle bir şey ya. Ben kendisine ağır bir saygı duyuyorum. Her gördüğümde ayağa kalkıyorum, eğiliyorum falan. Ama kendisinin eli sürekli ensemde böyle. El ense öyle bir şey. Mahmut hocam ya, efsane hakem ya. Çok keyifli, yolda işe giderken dinliyorum. Hocam nereden buluyorsun bu enerjiyi diyor. Mahmut hocam, beni diğer dinleyicilerden daha yakından tanıdığını tahmin ediyorum. Mahmut hocam, beni biliyorsun sen. Ben enerjiyi nereden bulurum abi? Motivasyonu nereden alırım? Tabii ki de kazancımız, bu işi niye yapıyoruz? Tabii ki de bana parayı göster, gör bak ne şovlar yapıyoruz. Mahmut hocam, yarın bir gün Tepe Medya Grup'ta karşılaştığımızda sen bana paranın ucunu göster, bak ne performanslar, ne enerjiler veririm orada. Yemin ediyorum var ya. Yemin ediyorum. Bak ne diyorum sana.
1: Başım ağrıdı duman.
0: Bak duvarı delerim diyorum. Bak ne diyorum sana. Bak kafa atarım duvara diyorum. Enerji nereden bulacağız? Efsane hakem. Tabii ki de para kazan. Bu bizim işimiz. İşimiz yani. Bu enerjiyi nereden buluyorsun? Bizim programa bekliyorum diyor. Şey ne? Ne olarak sizin programda top olarak mı? Masaya mı oturacaksın? Şey mi yapacağım Mahmut hocam? Masaya sizin şey var ya böyle, top falan koyuyorsunuz böyle. Dekor mu yapacaksın? Masaya mı oturacağım ben? Ne yapacağım? Ankara'ya selamlar, iyi yayınlar diyor. Ankara'dan Mersin'e selamlar olsun. Mahmut hocama, efsane hakeme selamlar olsun. Hayırlı cumalar, Allah'ın rahmeti bereketi üzerimize olsun diyor hocamız. Bir gün Cumali Usta'ya gideceğim diyor Mahmut hoca. Aman diyeyim bak, oraya gidip de eski alışkanlıklardan kart falan gösterme. Cumali Usta, sana sarı kart ver. Cumali abi, kendine mukayyet ol, bak hakem geliyor ha. Vallahi. Efsane hakem Mahmut Altunbakır geliyor, zor beğenir ha. Mazlumuna. Yemin ediyorum basar kırmızı kartı. Oyun dışı dün.
1: Sabredemem bu bahane.
0: Mahmut Altunbakır'a selamlar. Efsane hocamız ya. Diğer tarafta da Mehmet Kaya. Günaydın, hayırlı bereketli cumalar mesajıyla programımıza müdahil olan sevgili Mehmet Kaya. Biliyorsunuz her ne kadar 31 yıllık tecrübesiyle bir işletmenin işletmecisi olmasa da bu muhtemelen 20-25 yıldır, belki 10-15, belki de 20, bir şeyler yani. Var, bir yıl tecrübesi var ama onu şu an hesaplayamadım ben yani. Uzun yılların tecrübesiyle direksiyon eğitmeni öğretmeni Mehmet Kaya da sizlere günaydınlar diliyor. Hayırlı bereketli cumalar diliyor. Ve işte Yağmur Catering yemekçilikte günün, yok günün menüsünü şey yapmıyor. Şey diyelim bugün, Yağmur yemekçilikle ilgili dur.
2: Kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemeğin adresi Yağmur Catering yemekçilik.
0: Kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemeklerin adresi Yağmur Catering yemekçilik diyelim ya ha.
2: Sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Catering yemekçilik.
0: Sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Catering yemekçilik diyelim ya.
2: İş yerlerine tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Catering yemekçilik.
0: İş yerlerine tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Catering yemekçilik diyelim ya. Aynı zamanda toplu yemek organizasyonlarınızda da.
2: Düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde Yağmur Catering yemekçilik.
0: Evet evet. Ve tüm bunlarla birlikte her cuma yemeklerin yanında tatlı ikramıyla. Ve bu cuma da sütlaç ikramıyla Yağmur Catering yemekçilik. Ya bak ben size bir şey söyleyeyim mi? Yemeklerin yanında değil. Normalde gidin selam aleyküm. Sabah radyo dinliyorduk. Tolga dedi ki bugün Yağmur yemekçiliğe giden herkese sütlaç ikram.

0: mı ediliyor dedi de git ye şu tacını. Ne var bunda? Git ye. Para, gerekirse ben veririm parasını. Evet evet. Yağmur Catering yemeklikte. Normalde her cuma yemeklerin yanında tatlı ikram. Ama Tolga Dünyası dinleyicilerinin alayına gidin ya. Biz yemeyeceğiz. Bizim karnımız tok. Bizim sütlacımızı verin. Sütlaç almaya geldik deyin. Sütlaç kırmızı çizgimizdir deyin. Sütlaç için can alırız, can veririz deyin. Sütlaç önemli, gidin. Yağmur Catering Yemekçilik Tırmalı Sanayi Sitesi Sosyal Tesisleri Postane yanında. Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip edip oradan detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği'ye direkt mesaj yazıp bilgi alabilirsiniz. Mola veriyorum, çayımı tazeleyip geliyorum, ayrılmayın, hemen geleceğim.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliği'nin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.

0: Reklam tanıtır.
1: Mavi beyaz eşyadan kısa süreliğine bomba kampanya. Kanepe 8 bin, oturma grubu 2 üçlü ve 2 berjer 24 bin,

0: tıkla, ister uğra.
1: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon Dünyası'nda. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
3: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
5: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
6: Kurbanlık satışlarımız başladı.

0: Dudaklı Hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16, Akdeniz Mersin.
1: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
3: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklar ve daha önce yaşamadığım bir SUV deneyimi. Bu rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
4: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
6: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
7: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering, yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

Bugün cuma, aziz mübarek cuma. Müminlerin camiye koşturduğu ama büyük bir insan topluluğunun hayırlı cumalar mesajı gönderdiği bir gün sabahı. Cuma. Şimdi bazı günlerin bazı insanlar ve esnaflar üzerinde bazı etkileri var. Mesela cuma günleri yağmur catering yemekçilikte yemeklerin yanında tatlı ikramı yapılır. Cumali ustanın ahtı var. Para kazanmasam da zarar etsem de yarın bir gün ben ölüp gitsem de her cuma mutlaka tatlı ikramı yapın. Cebinde parası olmayan insanlara da mutlaka doyurun, aç göndermeyin, onlara daha farklı yaklaşmayın. Ben ne yiyorsam ona da aynısını verin diye. Özellikle cuma gününden olayı şey. Her cuma hayrımıza yemeklerin yanında tatlı. Yani yemeklerin yanında olmasa da tatlıyı yap. Kısmeti olan yesin. Mesela Cumali Usta'nın yağmur yemekçiliğin distro da bu şekilde. En büyük kazancı da hayattan bu şekilde. Mesela cumanın bazı esnaflar için bazı belirtileri var. Mesela cuma günleri Firuze için, takıcı Firuze için, bijuterici Firuze için, Firuze Aslan için cuma günleri Mersin Yenişehir Polcu Bahçeli evlerdeki adı sosyete pazarı olup cuma cumartesi günleri Bahçeli evlerde kurulan pazar demek. Evet, evet. Firuze için cuma demek pazar demek. Polcu'daki pazar demek. Yenişehir'deki pazar demek. Evet, evet. Evet, evet. Biliyorsunuz değil mi? Polcu'da cuma cumartesi günleri kurulan sosyete pazarı var. Mezidi'de salı günleri kuruluyor. Önümüzdeki günlerde Firuze takı Çeşmeli'deki yerinde olacak sizlerle. Yaz boyunca. Bakınız, önümüz anneler günü. Belki anneler gününde annenize böyle bir çelik takı almak isteyebilirsiniz. Kararmaz, solmaz, kırılmaz, garantili. %100 çelik takılar Firuze takıda, Firuze bijuteride. Firuze takı, Firuze bijuteri cuma cumartesi günleri sosyete pazarında. Yenişehir'deki Polcu'daki. Evet evet, çelik takılar %100. Hayırlı işler olsun, bol kazançlar olsun Firuze Aslan'a ve ekibine ve ailesine. Kimler varsa, kimler dinliyorsa, pazarcı esnafına hayırlı işler, hayırlı cumalar olsun.

ısınıyor, yaz da yaklaşıyor. Yaza adım adım yaklaşıyoruz. Yani yaza gireceğiz. Biz biliyorsunuz 2024 yazında Akdeniz'in incisi, güneyin birinci güzel mersinimizin Erdemli ilçesinin Çeşmeli mahallesinde Liparis Sans dedik. Geçen sene artık çok şey yaptık diye artık Ankara'daydık ama bu sene yine oralarda olma niyetimiz, ihtimalimiz var. Tabii canım ya, Adem Baba yine yerinde. Liparis Sans'ta bozan müdür yine işinin başında, görevinin başında. Tabii canım, hala duruyorlarsa Rudo var. Rıdvan Şef. Hala duruyorlarsa güvenlik Hakan var. Reşolar var. İki tane

Reşit var. Osman var. Emlak işlerine bakan Osman var. Muhammed dayı var. Daha ismini sayamadığım nice dostlar var. Yani bozan müdür ve ekibi Liparis Sanstin'in kahramanları. Sadece yazın değil, kışın da görevlerinin başında olan Mersin ile Erdemli ilçesi Çeşmeli Mahallesi Liparis Sanstin'in bozan müdürünün ekibi. Liparis Sanstin'in kahramanları, selam olsun. Bozan müdüre ve dostlarına ve Liparis Sanstin sakinlerine de hayırlı sabahlar olsun, hayırlı cumalar olsun. Hepimiz için güzel bir yaz olmasın diye.

bölgede Mersinli Erdemli ilçesi Çeşmeli Mahallesi, Tece Çeşmeli ve Tömü'nün sevilen isimlerinden Mustafa abimiz var ya. Mustafa Darıcı abimiz var. Geçtiğimiz yıllarda tanıştığımız, asmal ettiğimiz, muhabbet ettiğimiz ve oldukça da bize yardımcı olan, yardımsever, iyiliksever babacan bir abi var. Mustafa Darıcı var. Tabii canım. Mersinli Erdemli ilçesi Çeşmeli Tece ve Tümük Mahallesi'nin Mustafa Darıcı abisi var ya, sevilen siması var. Evet evet, Çeşmeli'nin babası var ya. Mustafa Darıcı abi, sana da günaydınlar olsun. Sana da hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar olsun. Adım adım yaza yaklaşıyoruz. Senin için de, bizim için de, hepimiz için de güzel bir mevsim, güzel bir yaz olmasın. Günaydınlar Mustafa Darıcı.

Şimdi artık biliyorsunuz cuma günleri Yağmur Catering yemekçilikte tatlı günü. Bugün de sütlaç günü. Yemeklerin yanında sütlaç ikram. Ama bir de menülere bakalım mı? Bak bugün ne var? Bak. Bak bugün Yağmur Catering yemekçilikte patlıcan güveç var. Bak. Bugün Yağmur Catering yemekçilikte kasap köfte var. Fırında köfte de var. Aynı zamanda dur bak bombaya Yağmur Catering yemekçilikte bugün lahmacun var. Evet. Hemen bir menü yapalım mı? Menü. Yağmur Catering yemekçilikte sütlaç 200 lira yanında 3 çeşit yemek ikram. Öyle diyebiliriz aslında. Çünkü şu anda herhangi bir bu...

0: hamur, catering yemekçilikte.
1: Herkes kendi.
0: Fırın köfte, yanında bulgur pilavı, yanında ayran, limon biber ekmeğiyle birlikte hepsi birden sadece 200 lira. Cuma günleri tatlı da yanında. Maşallah, maşallah.
1: İnsan herkes kendi kaderi.
0: Yağmur Catering yemekçilikte. Kasap köfte, yanında pirinç pilavı, yanında salata, limon biber ve ekmeğiyle birlikte hepsi birden sadece 200 lira. 200 lira. Yağmur Catering yemekçilikte mercimek çorbası, yanında lahmacunu, yanında ayranı, yanında sütlacı, hepsi birden sadece 200 lira. 200 ya. Lahmacuna gel. Lahmacunun üzerine koy babacığım maydanozu, sık limonunu. Dür böyle güzelce, ne böyle. Kuru fasulye bugün de var ama kuru fasulyeyi söylemeye gerek yok. Lahmacunun olduğu yerde kuru fasulyenin esamesi okun. Lahmacun diyorum ya. Yanında çorba diyorum ya. Yanında ister salata ister ayran diyorum ya. Yanında sütlaç diyorum, limon biber ekmek diyorum, hepsi beraber diyorum. Hepsi birden sadece 200 lira. Bu arada iş yerlerinde Tabildot servisi var. Canınız eğer ki lahmacun çektiyse.
2: İş yerlerine Tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Catering yemekçilik.
0: Evet evet, hemen numarayı vereyim, belki arayabilirsiniz, şey yapabilirsiniz.
2: Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
0: Okey. Olmadı Instagram'dan yazın ya. Instagram Yağmur Yemekçiliği takip edin. DM'den. Selamünaleyküm Cumali Ustam. Ya bu Tolga lahmacun dedi. Canımız çekti. Nasıl?

0: Instagram'dan Yağmur Yemekçilik takip et. DM'den direkt mesaj yaz, bilgi yaz. Vallahi biz de yemeklerimizi senden sipariş edeceğiz, anlaşabilirsek ya. Ya Tolga'dan çok duyduk, biz de bir gelmek istiyoruz yaz. Detaylara oradan müdahil ol.
1: Herkes kendi kaderi.
0: Bir mola vereyim, bir çayımı alayım. Bir mola vereyim, ihtiyacımızı gidereyim. Sonra gelip kaldığımız yerden devam edelim, olur mu? Ayrılmayın, geliyorum birkaç dakika. Birkaç dakika içinde buradayım, ayrılmayın. Hemen geliyorum. Hemen geliyorum, hemen.
2: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
3: Reklam kazandırır.
4: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
5: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
2: Seyitoğlu Tantuni Biftek ikinci şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
6: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
2: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
6: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi.

0: Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33 538 437 02 33.
1: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
2: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
3: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al. Dodo.
1: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle. Eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
4: İletişim 0541 834 44 44 Cezeryede. Kerebiç'te bir Mersin markası, imalatçı cezeryeci Cesur Nacar.
5: Özel Modern Tıp Merkezi'nde beyin cerrahisi uzmanı operatör doktor Ahmet Necdet Keykubat hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
6: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
7: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
1: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca vilayet yolu Mersin.
8: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
9: Toyota servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota yetkili servislerinde fren, disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizi bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
1: Toyota Plaza Boranlar 0324 alan koduyla 357-03-03 Mezitli Mersin.
10: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3434.
11: SML Restorant ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
11: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
11: SML Restorant ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.

0: Vaneli köftenin tadına bakmak için Van'a gitmenize gerek kalmadı. Doğudan gelen lezzet. Vaneli köfte Mersin'de. Bu lezzeti asla unutamayacaksınız. Van sokak lezzeti olan el yoğurması vaneli köfte. Hijyenik ortamda hazırlanmaktadır. Vaneli köfte. Hem ekonomik hem lezzetli.
1: Vaneli köfte Mudat Cami karşısı Yenişehir Mersin. Vaneli köfte. Van'dan sonra Mersin'de de damak tadı olacak.
2: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
0: Organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.
4: Şu anda Tolga Dünyası'ndasınız.

0: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la gül belalıdır. Canlarım benim. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Şimdi programımızın son partındayız. Artık bu programla beraber, şimdi cuma günü sabahındayız ya. Bu programla beraber ben hafta sonu moduna girebilirim. Gerçi bir akşam da var 2 saatlik bir programım ama olsun. Yani cuma zaten biliyorsunuz yarı böyle, dur şunun üstüne konuşayım ya. Altta bir fon olması daha iyi oluyor. Yani cuma günleri genelde böyle insanlarda bir rehavet oluyor değil mi? Hani cuma günleri genelde insanlar şey diyor değil mi? Yani senin iş bugün hallolmaz. Pazartesi hallederiz. Haftaya kalır, haftaya çözeriz. O iş bende, haftaya çözeceğim aklımda. Pazartesi günü ilk bu işi yapalım. Önümüzdeki hafta halledelim bu işi falan gibi terimler olur yani. Cuma günü böyle. Cuma günü insanlar genelde işe ne kadar verimli olduklarından değil de daha çok böyle hafta sonu ne yapacaklarını planlar. Hafta sonunun nasıl geçeceğini, hafta sonunun nasıl geçirmek istediklerinin hayalini kurar. Cuma günleri hafta sonu plan program yapma günleridir aslında. Hani double check yapma günüdür. Yani cuma günleri böyle hafta sonu programı yaptığın arkadaşlar teker teker arayıp da tamam mı o iş hallettirme, tamam peki şöyle yapıyoruz falan deme günlerini. Ya tabii ki de bu hafta sonu tatil olanlar için, mesaisi olmayanlar için. 657'ye tabi devlet memurları, bilhassa öğretmenler ve öğrencileri için geçerli. Şimdi baktığınız zaman polis memurları da 657'ye tabi. DMK'ya, devlet memurluğu kanuna. Baktığınız zaman sağlıkçılar da aynı şeydir ama çalışanlar çok var. Yani şanslı olanlar diyelim ya. Hafta sonu mesaisi olmayıp da tatil yapan şanslı zümreler. Tabii canım bunlara misyon ama öyle bir şey olur. Bunlar değişik şeyler. Bunların elinde bir güç var. Dünyayı yöneten 8 aileden biri oluyor bunlar. Tamam. 2 günlük hafta sonu tatili. Şey mi bugün peki, bir de hayırlı cumalar böyle şey var mesela. Hayırlı cumalar diyorduk değil mi? Cumamız mübarek olsun falan. Mesajlarda böyle çiçekler, böcekler falan. Bir yerde böyle gül çıkmış, bir yerde kuş böyle. Cik cik cik cik cik hayırlı canlarım benim, tamam. Şimdi bu şarkı giriş şarkımızdı. Şey yapalım. Uzaklarda arama. Çünkü sen içimdesin. Taht kurmuşsun kalbime. En güzel yerindesin. Evet, biraz böyle... Hem şey böyle mesaj, aşk mesajı, hem böyle biraz şey, güzel bir şey ya. Bak şöyle arabeskvari, bak. Bak.
1: Bırakamam seni ben.
0: Bırakamam seni ben.
1: Yanımdan gidemezsin.
0: Yanımdan gidemezsin.
1: Seviyorsan benim.
0: Seviyorsan benim.
1: Oturup içeceksin.
0: Aa, bu olmadı ama. Seviyorsan benimle oturup çay içeceksin diyelim. Seni ben. Aziz mübarek cuma günü içmek mi içmek falan filan yani. Oturup benimle çay içeceksin. Seviyorum.

seni canım ben. Ruhumda duyuyorum. Ruhumda duyuyorum. Aşkınla sarhoşum ben. Aşkınla sarhoşum ben.

0: güzel yazmamış mı ya? Uzaklarda arama çünkü sen içimdesin. Tat kurmuşsun kalbime, en güzel yerimdesin yahu. Şimdi hafta sonu kimlerin mesaisinin olmadığını, kimlerin iş başında olduğunu falan bilmiyorum ama emin olduğum birkaç kişi var. Bunlardan bir tanesi kendim. Hani şöyle, aslına bakarsanız bizim mesaimiz var. Yani radyo programcısı demek, televizyoncu demek, gazeteci demek, basın ve medya demek, 24 saat şiarla çalışmak demek. Yani hiçbir şekilde tatilmiş, vay ben tatil yapacağım plaja, öyle bir şey yok. Ya yani biz de gazeteci kimliği olan çalışanlar olduğumuz için bizim mesaimiz var abi. Yani biz kapıya şey yazamıyoruz ki, hafta sonu kapalıyız, cumaya gittik. Banka şubesi mi lan bu? Açılış 9, kapanış 5 yapalım. Ama şöyle, bakınız bizim hafta sonu mesaimiz var, geceleri de mesaimiz var, bunu bir cebe koyalım. Ama şöyle, şimdi yılların tecrübesiyle artık böyle kayıt etme özelliği, teknolojisi var ya, programları kayıt altına alabiliyoruz falan böyle. İşte o yüzden hafta sonu mesai saatlerinde tekrar program girebiliyoruz yani. Ama ani bir durum olursa canlıya girecek kadar da hazırız yani. Askerlik yapan beyler bilir, ani müdahale mangası diye bir şey var böyle. Şok manga da denilebilir. Baskın mangası da denilebilir. Orada hazırız ama onun dışında ekstra bir durum yoksa, yani kıyamet kopmuyorsa, yani 9.9 şiddetinde bir deprem olmazsa, ne bileyim yani büyük bir doğal afet olmazsa programın tekrarını dinliyorsunuz. Hafta sonu mesaimiz var, yömyemizi alıyoruz ama banttan yayınlarla. Bunu şey gibi düşünün. Bunu şey gibi düşünün, yani sizin yapacağınız işi başkası yapıyormuş gibi. Neyse, bu teknolojiyi anlatmak biraz zor olabilir. Bir de hafta sonu cumartesi günü mesaisi olduğuna emin olduğum birisi var, o da Cumali. Evet, Cumali. Cumali Kırmaz. Evet, Cumali Usta. Evet, doğru tahmin ettiniz. 31 yıllık tecrübesiyle Yağmur Catering Yemekçiliğin işletmecisi Cumali Usta. Cumartesi günleri de dahil olmak üzere haftanın 6 günü hizmetinizde olan Yağmur Yemekçiliği. Cumartesi mesaisi olan ve Yağmur Yemekçilikten yemek bekleyenler daş mı yesin ya? Adamlar anlaşmışlar abonelik sistemi. Adamların yemeklerini Yağmur Yemekçilik getiriyor. Ne desin, biz cumartesi günleri çalışmıyoruz, simit mi yiyin desin ya? Adam cumartesi dahil haftanın 6 günü şey derler ya böyle, çorba kaynıyor, tencere kaynıyor. Haftanın 6 günü mesai var. Haftanın 6 günü hizmetinizde. Bence siz de işyerinizin yemeklerini Yağmur Catering Yemekçilik'ten rica edin. Bence bir görüşün ya, bir anlaşın bak.
1: Çalışanlarınızla yemek problemi yaşamamak ve pişman olmamak için arayın. Gelip görüşelim. Yemek
0: vallahi,
1: işinizi biz çözelim.
0: Valla çalışanlarınız yemek problemi yaşayabilirsiniz. Kimisi der ki çok yağlı oldu, kimisi der ki çok tuzlu oldu. Kimisi der ki çok hijyenine güvenmiyorum, kimisi der

0: ki çok lezzetli değil. Bu tür problemler. Bak, bu problemleri ortadan kaldırmak için çalışanlarınızla yemek problemi yaşamak istemiyorsanız arayın, biz çözelim ya, gelin görüşelim diyor. Gelelim diyor ya. Ne güzel, hemen arayın o zaman, bak numara Yağmur Yemekçilik.
1: Sipariş telefonu 0542 144 46 02 0542 144 46 02.
0: Şimdi bu sipariş telefonundan kastımız hani böyle, alo Yağmur Yemekçilik mi ya, bizim iş yerinin tabildotunu siz ayarlayabiliyor musunuz ya? Biz 100 kişiyiz abi he. 50 kişilik olsun. Böyle yani tutup da alo ben Erdemli'den arıyorum, bana bir 3 çeşit yeme öyle bir aman diyeyim. Alo ben Silifke'den arıyorum, sabah Tolga'dan duydum 3 çeşit yemek istiyorum. O değil 100 kişilik 500 kişilik falan. Ben size söyleyeyim yani yılların tecrübesiyle iş yerlerine hızlı servis.
1: İş yerlerine tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Catering Yemekçiliği.
0: Ben size söyleyeyim, yılların tecrübesiyle lezzetli yemekler Yağmur Catering Yemekçiliği. Ben size söyleyeyim, Yağmur Catering Yemekçilik'te 3 çeşit yemek sadece 200 lira.
1: Yağmur Catering Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Catering Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira.
0: Evet 3 çeşitten kastımız ana yemeği, pilavı, salatası, yanında limon, biber ve ekmeği de ikram. Hepsi birlikte sadece 200 lira. Yağmur Catering Catering işletmecisi Cumali Kırmaz Usta ve ailesi, hayırlı cumalar ve hafta sonu mesaisi olmayanlara mutlu tatiller. Hayırlı cumalar. Yağmur Catering Yemekçilik. Cumamız mübarek olsun.

malzemeyi açıyoruz. Geçtiğimiz günlerde Ramazan'dan önce hayatımıza giren bir şey var biliyorsunuz. Aslında birçoğumuzun hayatındaydı. Birçoğumuz duymamıştık ama birçoğumuz da yeni duymuştuk. Güzel bir ilahiden bahsediyorum. Hani şu 7-77'yi Allah dedirten, hani şu çocukların ağzına Allah'ı dolayan şey ilahiden bahsediyorum. Hatırlayanlar ve anımsayanlar ve evet doğru ya diyenler vardır. Evet onu yapalım ya harbiden Ramazan ayından önce çıktı. Tabii buna çok itirazlar da geldi. Olur mu öyle şey falan da denildi ama biz işimize bakalım ya. Tabii canım bugün madem cuma o zaman son 2-3 be. Kabe'de hacıları hurer sesleri yeri göğü inletir Allah. Melekler defteri yeniler Allah. İzin ver de yüzünü görelim Allah. İzin ver.

0: Hatırlıyorsunuz değil mi? Yani birçoğunuzun zaten daha önce hayatındaydı biliyordunuz ama birçoğumuz da yeni duymuştuk. Kabe'de hacılar Huder Allah. Ama devamı da var biliyor musunuz? Kabe'nin yolları taşlıdır Allah. Hacıların gözleri yaşlıdır Allah. Dervişlerin ciğeri ateşlidir Allah. İzin ver de Kabe'ni görelim Allah. İzin ver de yolunda ölelim Allah. Göster cemalini görelim Allah. İzin ver de Kabe'ne varalım Allah. Ne güzel değil mi, hayatımıza girdi, sonra bir baktık çocuklar falan söylüyorlar okullarda, böyle teneffüslerde, zillerde falan, böyle özellikle Ramazan ruhuyla falan bütünleşti. Kendi bu zaten olan bir çalışmaydı, ilahiydi. Bilmiyorum. Yıllardır hayatımızdaydı ama biraz bizim çok dikkatimiz çekmemiş olmuş olma ihtimali var. Düşman ama artık herkes biliyor yani. Sadece Kabe'nin dediğiniz zaman şeyi geliyor. Devamı geliyor. Dilimize pelesenk oldu yani. Tabii dediğimiz gibi buna itiraz edenler de oldu. Çocukları aşılamayın falan filan denildi ama. Arkadaşım işte kimisi Tarkan'ın şarkısını söylüyor. Kimisi Bülent Ersoy'un. Kimisi İbrahim Tatlıses'in. Kimisi Şivan Perver'in. Kimisi Kabe'de hacılar Huder Allah der. Kimisi istediği şeyi söyleyip istediği deyişi söyleyebilir yani. O yüzden problem yok. Yani onu söyleyince problem yok da Kabe'de hacılar Huder Allah deyince mi problem var? Herkes istediğini yapsın ya. Herkes istediğini söylesin. Ama bu ilahinin geçtiğimiz günlere, haftalara, aylara damga vurması ve dilimize pelesenk olması beni çok mutlu etti. Kabe'de hacılar Huder Allah.
1: Ay Tolga, harikasın ya.

Yani belki de birçoğumuz Kabe'de hu diyemiyoruz, hacı olamıyoruz ama sonuç itibariyle hepimiz aynı gökyüzünün altında yaşıyoruz. Şimdi aynı gökyüzünün altı dünya insanlarıyla ortak paylaştığımız dünya için geçerli. Ama bizim ülkemizde bakacak olursak, yani bizim ülkemizde şey diyebiliriz, aynı bayrağın altındayız, aynı toprakları paylaşıyoruz. Hatta çoğumuz aynı mücadele içinde, aynı kandanız, aynı hedefle gidiyoruz. Yani bir şey söyleyeyim, başka Türkiye yok. Yani birlik ve beraberlik anlamında birbirimize ciddi anlamda kenetlenmemiz gerekiyor. Hani yıllar öncesinde filozofların, felsefecilerin ve düşünürlerin de beyan ettiği ve bir çift sözle beyan edilen bir kelime. Türk'ün Türk'ten başka dostu yok. Yani bunun için uzun uzun düşünmeye veya uzun yıllar geçmesine gerek yok. Bunu zaten biliyoruz. Hani en ufak bir şeyde bazen ayrışabiliyoruz ya. Mesela bir futbol takımında futbol maçı izlerken. Ne bileyim işte az önce bahsettiğim Kabe'de hacılar hu der Allah. İlahisiyle ayrışabiliyoruz. Bazen böyle siyasi parti olayında ayrışabiliyoruz ama bunu tamam, rekabet güzel de tadı rekabet, konuşmak, uzlaşmak, çeşitlik, bunların hepsi eyvallah ama yeri geldiğinde de birlik ve beraberliğimizi korumamız gerekiyor. Sizlerin de bildiği gibi Orta Doğu ateş çemberi. Biz de şehir ne kadar böyle yüzümüzde Avrupa'ya muasır medeniyetler seviyesine dönmüş olsak da asla inkar edemeyeceğimiz, üretemeyeceğimiz bir gerçek var. Orta Doğu topraklarındayız. Topraklarımızın sadece %5'lik kısmı Avrupa'da. Biz genel olarak Orta Doğu insanıyız abi. Yani damarlarımızda Orta Doğu kanı var. Orta Doğu'ya daha yakınız. Biz de Orta Doğu toplumundayız. İşte bu yüzden hani böyle ufak demek tatlı rekabetli ayrışmaları falan bir tarafa bırakarak bence birlik ve beraberlik olmak. Bence İslamiyet'in çatısı altında toplanmak. Ya ben her zaman şey demişimdir. Müslümanlık ve İslamiyet güzel bir şey ama yani gayrimüslim de olunsa, ateist de olunsa vicdan ve merhamet şemsiyesi altında toplanılabilir görüşündeyim ben. Yani elbet bir gün Orta Doğu güçlenecek. Elbet bir gün zalimin zulmü son bulacak. Elbet bir gün merhamet kazanacak, vicdan kazanacak, mazlumlar kazanacak. Elbet bir gün bir sabah gelecek ki kardan aydınlar. Derin uykulardan, kör gecelerden.

aydınlık. Artık gelsin kardan aydınlık ya. Harbiden bitmeyen mutlu gerçekler. Bir sabah gelsin kardan aydınlık. Hayırlı cumalar olsun. Cumamız mübarek olsun. Her şey gönlümüzce olsun. Allah'a emanet olun.

0: Ay Tolga harikasın ya.
1: Çalışanlarınızla yemek problemi yaşamak istemiyorsanız sizlere kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'nı dinlediniz.
2: Reklam tanıtım.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
4: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat. Hem

0: tıkla, ister uğra.
1: Geleceğin girişimleri yatırımcılarla buluşuyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın koordinasyonunda düzenlenen Odak Mersin Demo Day 26 yenilikçi iş fikirlerini ve yatırım dünyasını Mersin'de bir araya getiriyor. Finale kalan girişimler projelerini yatırımcılara sunarken katılımcılar düzenlenen oturumlarla girişimcilik ekosistemini yakından keşfetme fırsatı bulacak. 14 Mayıs Perşembe günü saat 13'te Mersin Hiltonsa Otel'de gerçekleşecek Odak Mersin Demo Day 26'ya davetlisiniz. Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında. Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
2: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
3: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
4: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
5: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Kurbana özel Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
6: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklar ve daha önce yaşamadığım bir SUV deneyimi. Bu rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
7: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 23 01 0324 323 23 01.
8: Yok kelimesi Omega Yapı'da yok.
9: Omega Yapı'da yaz kampanyası başladı. Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
10: Cumartesi pazar açık olan
8: Filli Boya, Favori, Tembo Boyaları, Satış Bayi Omega Yapı Market.
10: Akbelen Bulvarı Karayolları Çaprazı'nda 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
11: 233 66 55 Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
12: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Türkiye Belediyeler Birliği tarihinde ilk kez gerçekleştirilen yönetici geliştirme programının tanışma buluşmasına katıldı. Yerel yönetimlerde yapılan hizmetlerin parti ayrımı gözetmeksizin yapılması gerektiğini ve Türkiye Belediyeler Birliği olarak da bu bilinçle hareket ettiklerini söyleyen Başkan Seçer, 1405 belediyeyi temsil eden birliğimizde göstereceğimiz performans, Türkiye'ye, Türkiye'nin birliğine ve toplum barışına bir katkıdır dedi. Birlik ve beraberlik çağrısını yineleyen Başkan Seçer, yerelde barış ve refah varsa bunu Türkiye'ye yayabilirsiniz. Türkiye'nin daha iyi bir noktaya gelmesinde yerel yönetimlerin rolü çok önemli ve değerli olacaktır. Birliğimiz bu bilinçle hizmetlerine devam edecek ve çok daha değerli destekler yapacak. 1405 belediye ile 3 yıllık görev süremiz içerisinde daha çok birlikteliğimiz olacak ifadelerine yer verdi. Tüm ülkede barışı tahkim edelim çağrısında bulunan Başkan Seçer, Türkiye çok zor bir dönemden geçiyor. Barışı Türkiye'nin her bölgesine yayalım. 1000 yıldır kardeşçe yaşadık. Bundan sonra da binlerce yıl kardeşçe yaşayalım. Türkiye daha güçlü olsun. Kavga eden, bölünmeyi, parçalanmayı arzu eden bir ülke olmayalım. Ya da bunları amaçlayanların çalışmalarına destek sağlayacak hatalar yapmayalım diye konuştu. Belediye yönetiminde iki önemli taşıyıcı kolon olduğunu ve bunlardan birinin mali disiplin, diğerinin ise insan kaynağı gücü olduğunu ifade eden Başkan Seçer, iş bilmeyen insan kaynağına sahipseniz işiniz zordur. İşin mali yönünü bir yana bırakıyorum. Belediye başkanlığı zor iş. Gerçekten zor zamanların, riskli dönemlerin insanı ve güçlü karakterler olması gerekiyor. Yoksa şehrini, beldesini felaketten felakete sürükleyebilir, yanlışlar yapabilir dedi. Tanışma buluşmasında aktarılacak deneyim ve bilgilerle belediye başkanlarının ve yöneticilerin kendilerini daha da geliştirerek hizmet etmeye devam

devam edeceklerinin altını çizen Başkan Seçer, özellikle dünyadaki son gelişmeler belediyeleri çok daha farklı bir konuma getirdi. Artık belediyeler sadece kentin rutin işlerini yapan bir kurum olarak değerlendirilmiyor diyerek, dünyanın küresel sorunlarla boğuştuğunu ve bunun bölgesel sorunları da beraberinde getirdiğini vurguladı. Haberlerin detaylarına Mersin Beltr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

0: üzerinde.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2, Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33 538 437 02 33.
2: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
3: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
4: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
5: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 5385 235 5385 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
3: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
6: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
7: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235 61 54. 235 61 54. Akdeniz, Mersin.
8: Özel Modern Tıp Merkezi'nde ortopedi ve travmatoloji uzmanı operatör Doktor Zafer Uzunay hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
9: Vaneli köftenin tadına bakmak için Van'a gitmenize gerek kalmadı. Doğudan gelen lezzet. Vaneli köfte Mersin'de. Bu lezzeti asla unutamayacaksınız. Van sokak lezzeti olan el yoğurması vaneli köfte. Hijyenik ortamda hazırlanmaktadır. Vaneli köfte. Hem ekonomik hem lezzetli.
10: Vaneli köfte Mudat Cami karşısı Yenişehir Mersin. Vaneli köfte. Van'dan sonra Mersin'de de damak tadı olacak.
11: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al. Dodo.

0: sizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Yemekçilik, yağmur yemekçilik, sulu yemek ve kahvaltı salonu, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri, uygun fiyatlarıyla Cumali Usta işletmeciliğinde tırmıl PTT.

kabir sancısıydı canda, perperişan bir haldeyken. Giden günlerde ömrümden, yaşlar düşerken gözümden,

0: Reklam tanıtır. Unutulmaz,
1: unutulmaz. Aygaz'ın taklitlerinden sakınmak için Aygaz'ınızı Aygaz bayiinden Aygaz görevlisinden alın. Bu sese kulak verin. Aygaz.
2: Tüm renkler uyum içinde buluşur, bir olur, divan olur. Divan.
3: Koçtaş'a gidiyorum, evimi çok seviyorum.
4: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
3: Unutulmaz.
5: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında.
6: Türkiye Vestel'leniyor.
0: Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyecek.

0: gelmişsiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında.
1: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Kurbana özel Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
0: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044. Müjde Mezitli, Müjde Mersin. Özel Ata Koleji Anaokulu, ilkokul ve ortaokuldan sonra şimdi de Anadolu Lisesi ile başarılı öğrenciler yetiştirmeye devam ediyor. Doğru, kaliteli ve başarılı eğitimin adresi Özel Ata Koleji. Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve Anadolu Lisesi ile Mezitli 2. Çevre Yolu üzerinde 0544 492 1054.
2: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
3: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
4: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklar ve daha önce yaşamadığım bir SUV deneyimi. Bu rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
5: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 23 01 0324 323 23 01

0: Yaz dostum, yazın alışveriş keyfi komşuda. Terlik çeşitleri 99 TL. İpek şampuan 480 ml çeşitleri 70 TL.
1: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
2: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
3: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
4: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca vilayet yolu Mersin.
5: Vaneli köftenin tadına bakmak için Van'a gitmenize gerek kalmadı. Doğudan gelen lezzet. Vaneli köfte Mersin'de. Bu lezzeti asla unutamayacaksınız. Van sokak lezzeti olan el yoğurması vaneli köfte. Hijyenik ortamda hazırlanmaktadır. Vaneli köfte. Hem ekonomik hem lezzetli.
4: Vaneli köfte Muda Cami.

0: karşısı Yenişehir Mersin. Vaneli köfte. Van'dan sonra Mersin'de de damak tadı olacak.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
3: Damar denince damarın tek adresi
4: Mersin FM.
3: Hep damar. Full damar.

birazdan gelecek. O gelin var ya, araya aşk diye koydu gururu. Bir imzayla bitmez bizim aşkımız. Durdur bu nikahı, nikah memuru. Kıyma bu nikahı, nikah memuru. Ona bir iki söz diyeceğim var. Maziden bir hesap soracağım var. Ondan bir mutluluk alacağım var. Durdur bu nikahı, nikah memuru. Kıyma bu nikahı, nikah memuru.

ayla bitmez bizim aşkımız. Durdur bu nikahı, nikah memuru. Bir imzayla bitmez bizim aşkımız. Kıyma bu nikahı, nikah memuru.

bütün dostlarını davet etse de, bensiz mutluluklar ümit etse de, imzayı atarken evet dese de, durdur bu nikahı, nikah memuru, kıyma bu nikahı.

cezayı atarken evet dese de, durdur bu nikahı, nikah memuru. İmzayı atarken evet dese de,

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışıyla toplumun her kesimine dokunan Mersin Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik desteklerini de sürdürüyor. Büyükşehir, engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırmak amacıyla tekerlekli sandalye, akülü sandalye, yürüteç, beyaz baston ve hasta bezi gibi birçok medikal malzemeyi ücretsiz olarak ulaştırırken, medikal tamir hizmetleri konusunda da destek sunuyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi kent yaşamını kolaylaştıran projelerine bir yenisini daha ekleyerek lezzet karavanlarını Özge Can Aslan Barış Meydanı'nda buluşturdu. Mobil lezzet noktalarından Patsovan, ızgaravan, gastrovan ve waffle gastro karavanlar bir araya getirilerek kaliteli ve uygun fiyatlı birçok lezzet tek noktada buluşturuldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren çocuk gelişim merkezine giden çocuklar ve veliler, Mersin Devlet Opera ve Bale sanatçıları tarafından hazırlanan Çöplük Kralı ve İcatçı oyununu izleme şansı yakaladı. Çocuklar, erken yaşta doğa sevgisi ve sorumluluk duygusunun oluşması hedeflenen oyun boyunca alkışlar, danslar ve neşeli çığlıklar ile oyuna dahil oldular. Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Bilge Su Erenos'un kaleme aldığı Misafir adlı oyunum, Silifke Doğan Cüceloğlu Kültür Merkezi'nde tiyatro severlerle buluşturdu. Almanya'ya işçi göçüyle başlayan bir yaşam mücadelesini trajikomik bir dille sahneye taşıyan oyun, izleyicilere hem duygu dolu hem de düşündüren anlar yaşattı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Mersin Valiliği himayesinde düzenlediği 5. Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu 9 Mayıs Cumartesi günü koşuluyor. 10K, 33K ve 53K olmak üzere 3 parkurda gerçekleşecek yarışmada yerli ve yabancı 882 sporcu, Korikos, Cennet Cehennem Obruğu, Sebaste Antik Kenti ve Kanlı Divane gibi tarihi alanlardan geçerek hem doğa hem de tarihiyle iç içe bir deneyim yaşayacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Mersin Spor Kulübü Trabzon deplasmanında Trabzonspor'a konuk oluyor. Geride kalan 29 haftada topladığı 38 puanla 14. sırada bulunan Karettalar ile 47 puanla 6. sırada bulunan Trabzonspor arasındaki mücadele 10 Mayıs Pazar günü Hayri Gür Spor Salonu'nda oynanacak. Beint Sports tarafından da canlı yayınlanacak olan maçın başlama saati 15.30. Haberlerin detaylarına Mersin Beltehri adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam kazandırır.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
3: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat. Hem

0: tıkla, ister uğra.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537

ve satılık daireler, Aydoğdu Gayrimenkul'de ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.

0: Sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: SML Restorant ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
2: 0533 974 4590.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restorant ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
4: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
2: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
5: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
6: Özel Modern Tıp Merkezi özel sağlık sigortalarıyla anlaşmalıdır. Merkezimizde katarakt ameliyatı hizmeti sunulmaktadır. Özel sağlık sigortanızla hizmet alabilirsiniz. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
5: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
7: Toyota servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota yetkili servislerinde fren, disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizi bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
8: Toyota Plaza Boranlar 0324 alan koduyla 357-03-03 Mezitli Mersin.
9: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233.

0: 0541 66 55.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

patlamaya hazır ol kalbim. Bak bulutlar toplanmış gökyüzünde, her an ağlamaya hazır ol

fırtınalar kokuyor dört bir yanında. Topraklar kayıyor ayak altında. Bu aşkı

Meclis Genel Kurulu'nda fahiş site aidatlarına ilişkin düzenlemeleri de içeren teklif kabul edildi. Artık site yönetimleri istediği gibi zam yapamayacak ve denetimler sıkılaşacak. Boşanma davalarında yeni adım atılıyor. 12. yargı paketindeki düzenleme kapsamında süresiz nafaka uygulaması sona eriyor. Nafakanın alt sınırının 5 yıl olması planlanıyor. Uzun süreli evliliklerde ise hakime nafaka süresi konusunda inisiyatif tanınacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmaları kapsamında Ağaç ve Peyzaj AŞ iştirak şirketi üzerinden usulsüz şekilde ihale sistemi kurularak ihalelere fesat karıştırıldığı iddiasıyla operasyon düzenlendi. Operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı. Bir şüphelinin ise yurt dışında olduğu bildirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gülistan Doku dosyasına ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. Gürlek, dosyanın kilit ismi Umut Altaş'ın iade edileceğini duyurdu. Hürmüz'de gerilim tırmanırken İran'dan ABD'ye misilleme geldi. İran'dan yapılan açıklamada her türlü saldırı ve ihlale hiçbir tereddüt göstermeden güçlü ve yıkıcı şekilde karşılık verilecek.

0: bir denildi. Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna'da 8 Mayıs itibariyle ilan ettikleri geçici ateşkesin yürürlüğe gireceğini açıkladı. Geçici ateşkes 10 Mayıs'ta sona erecek. Mersin'de Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu şüpheli Emniyet ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın ortak operasyonuyla yakalandı. Uyuşturucu baronu olduğu iddia edilen şüpheli adli işlemlerin yapılması için emniyete götürüldü. Mezitli'de bir otel inşaatının dış cephe çalışması sırasında iskele çöktü. Olay sonucu 10. katta halatlarda asılı kalan iki işçi Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Odak Mersin Demo Day 26 100 milyon euro fon büyüklüğüne sahip yatırım sermayesi gruplarını teknoloji odaklı Mersin ve Adana girişimcileriyle buluşturacak. Etkinlik 14 Mayıs Perşembe günü düzenlenecek. Mersin İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, kar yağışından etkilenen bölgeleri ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerde üreticilerin dertleri dinlendi ve hasarın boyutu yerinde gözlemlendi. Silifke'de trafik uygulamasında sürücülere ilçenin tescilli yoğurt ve çileği ikram edildi. Yapılan uygulamada sürücülere bilgilendirme amaçlı çeşitli broşürler dağıtılıp araçlardaki çocuklara ise trafik kuralları aktivite kitabı hediye edildi. Anamur'da 2-8 Mayıs trafik haftası dolayısıyla düzenlenen uygulamada sürücüler trafik kurallarına uymaları konusunda bilgilendirildi. Program kapsamında sürücülere trafik kurallarını hatırlatan broşürler dağıtılarak güvenli sürüş konusunda bilgilendirme yapıldı.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam tanıtı.
2: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
4: Geleceğin girişimleri yatırımcılarla buluşuyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın koordinasyonunda düzenlenen Odak Mersin Demo Day 26 yenilikçi iş fikirlerini ve yatırım dünyasını Mersin'de bir araya getiriyor. Finale kalan girişimler projelerini yatırımcılara sunarken katılımcılar düzenlenen oturumlarla girişimcilik ekosistemini yakından keşfetme fırsatı bulacak. 14 Mayıs Perşembe günü saat 13'te Mersin Hiltonsa Otel'de gerçekleşecek Odak Mersin Demo Day 26'ya davetlisiniz.
5: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
6: Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında.
7: Seyitoğlu Tantuni Biftek ikinci şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
8: Yanlış duymadınız. Sadece 120 TL.
7: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
8: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 0233. 538 438.

0: 0532-37-02-33.
1: Müjde Mezitli, Müjde Mersin. Özel Ata Koleji Anaokulu, ilkokul ve ortaokuldan sonra şimdi de Anadolu Lisesi ile başarılı öğrenciler yetiştirmeye devam ediyor. Doğru, kaliteli ve başarılı eğitimin adresi Özel Ata Koleji. Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve Anadolu Lisesi ile Mezitli 2. Çevre Yolu üzerinde 0544-492-1054.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklar ve daha önce yaşamadığım bir SUV deneyimi. Bu rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
3: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.
4: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
5: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
6: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al. Dodo.
7: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
8: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
7: Bu program şoförler için hazırlanmış olup diğer dinleyicilerimizin dinlemesinde hiçbir sakınca bulunmamaktadır. Şoför Mahali'nden şarkılar dinleyeceksiniz.
9: Şoför Mahali.
10: Şoför Mahali başlıyor.

0: 24 arabesk. 24 saat arabesk.
1: Çekerim, kaderimse gülerim.

0: YSH 16. Devam et kardeşim, yolun açık olsun.
1: Bir şeyin taklidi varsa aslı şahanedir. Şahane Radyo Mersin Efendim.

Yıllardır ben ondan haber almadım. O kadın ne halde, bir bilen var mı? Ne bir iz bıraktı, ne de bir adres. Nerededir, nasıldır, bir bilen var mı? O kadın ne halde, bir gören var mı?

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışıyla toplumun her kesimine dokunan Mersin Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik desteklerini de sürdürüyor. Büyükşehir, engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırmak amacıyla tekerlekli sandalye, akülü sandalye, yürüteç, beyaz baston ve hasta bezi gibi birçok medikal malzemeyi ücretsiz olarak ulaştırırken, medikal tamir hizmetleri konusunda da destek sunuyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi kent yaşamını kolaylaştıran projelerine bir yenisini daha ekleyerek lezzet karavanlarını Özge Can Aslan Barış Meydanı'nda buluşturdu. Mobil lezzet noktalarından Patsovan, ızgaravan, gastrovan ve waffle gastro karavanlar bir araya getirilerek kaliteli ve uygun fiyatlı birçok lezzet tek noktada buluşturuldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Çocuk Gelişim Merkezi'ne giden çocuklar ve veliler, Mersin Devlet Opera ve Bale sanatçıları tarafından hazırlanan Çöplük Kralı ve İcatçı oyununu izleme şansı yakaladı. Çocuklar, erken yaşta doğa sevgisi ve sorumluluk duygusunun oluşması hedeflenen oyun boyunca alkışlar, danslar ve neşeli çığlıklar ile oyuna dahil oldular.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Bilge Su Erenus'un kaleme aldığı Misafir adlı oyunu Silifke Doğan Cüceloğlu Kültür Merkezi'nde tiyatro severlerle buluşturdu. Almanya'ya işçi göçüyle başlayan bir yaşam mücadelesini trajikomik bir dille sahneye taşıyan oyun, izleyicilere hem duygu dolu hem de düşündüren anlar yaşattı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Mersin Valiliği himayesinde düzenlediği 5. Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu 9 Mayıs

0: tarihi alanlardan geçerek hem doğa hem de tarihiyle iç içe bir deneyim yaşayacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Mersin Spor Kulübü Trabzon deplasmanında Trabzonspor'a konuk oluyor. Geride kalan 29 haftada topladığı 38 puanla 14. sırada bulunan Karettalar ile 47 puanla 6. sırada bulunan Trabzonspor arasındaki mücadele 10 Mayıs Pazar günü Hayrigül Spor Salonu'nda oynanacak. Beint Sports tarafından da canlı yayınlanacak olan maçın başlama saati 15.30. Haberlerin detaylarına Mersin Beltehri adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Şoför Mahalli.
2: Şoför Mahalli'nde kısa bir mola. Reklamlardan sonra Şoför Mahalli'nden şarkılar dinlemeye devam edeceksiniz.
3: Reklam kazandırır.
4: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'a. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
5: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
6: SML Restoran ve Catering.
4: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
6: 0533 974 4590.
4: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
6: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
4: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
6: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
7: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
8: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
4: Yok kelimesi Omega Yapı'da yok.
9: Omega Yapı'da yaz kampanyası başladı. Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
10: Cumartesi pazar açık olan
4: Filli Boya, Favori, Tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
10: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
11: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
12: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim

0: Öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: Toyota servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota yetkili servislerinde fren, disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizi bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
2: Toyota Plaza Boranlar 0324 alan koduyla 357 03 03 Mezitli Mersin.

0: de. Sipariş telefonu 0542 144 46 02 542 144 46 02.
1: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
2: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
3: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca vilayet yolu Mersin.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
5: Şoför Mahalli. Şoför Mahalli'nden şarkılar dinlemeye devam ediyorsunuz.
6: Rampaların ustasıyım. Gözlerinin hastasıyım.

varsa damar, işte o kadar. Bütün duyguların

0: Mersin FM 104.6
1: 33DK 118.
2: Yolun açık olsun. Devam et.
3: Mutluyken herkes iyi olur. Adam kavgada belli olur.

birikti uğrunda döktüğüm yaşlar. Al götür vicdansız, ruhun yıkansın. Her günüm hasretin zulmüyle başlar. Ahımı hak ettin, ciğerin yansın. Bilseydim duyguya yer yok dininde. El pençe durmazdım hain önünde. Kapkara yas tuttum doğum gününde. Neşemi yok ettin, ciğerin yansın. Doğuştan sevgiye, aşka meyildim. Kimsenin lütfuna muhtaç değildim. Bir sana diz çöktüm, sana eğildim. Canıma tak ettin, ciğerin yansın. Ciğerin yansın.

0: Sen ince haramdın, veremdim sana. Aleme haramdım, haremdim sana. Aşkınla tutuşan keremdin bana. Aslıdan çok ettin, ciğerin yansın. Düşsem de kalkarım, tutma elimden. Gururum merhamet ummaz zalimden. Beddua çıkmazdı şair dilimden. Sabrımı tükettin, ciğerin yansın. Sineni kaplasın bu onmaz yara. Hayatın boyunca gölgemi ara. Değil mi sen benim yüzümü kara, saçımı ak ettin? Ciğerin yansın, ciğerin yansın. Ciğerin yansın, ciğerin yansın.
1: Şoför Mahalli.
2: Yolculuğumuz sona erdi. Mutlu günler diliyoruz. Reklam tanıtır.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta.

0: üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
0: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51, 326 90 12, 624 34 34.
2: Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
3: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.
2: Vaneli köftenin tadına bakmak için Van'a gitmenize gerek kalmadı. Doğudan gelen lezzet. Vaneli köfte Mersin'de. Bu lezzeti asla unutamayacaksınız. Van sokak lezzeti olan el yoğurması vaneli köfte. Hijyenik ortamda hazırlanmaktadır. Vaneli köfte. Hem ekonomik hem lezzetli.
0: Vaneli köfte Mudat Cami karşısı Yenişehir Mersin. Vaneli köfte. Van'dan sonra Mersin'de de damak tadı olacak.
4: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
5: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
6: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
7: Yatak baza başlık.

0: çok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
4: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler başlıyor.

Herkese merhabalar. Mersin'in en sevilen, en çok dinlenen ve tabii ki en kaliteli radyosu Mersin FM'deyiz. Ben Selin. Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza başlıyoruz. Yine günün tam ortasındayız. Koşuşturmanın da tam ortasında. Bu arada bazen günün en zor saatinin öğle saati olduğunu düşünüyorum. Şimdi sabahın telaşı bitiyor sonuçta. Ama akşamın yorgunluğu da henüz başlamamış oluyor. Ve biz tam ortasında kalıyoruz. Şimdi o yüzden o boşluğu birlikte dolduracağız. Yaklaşık 3 saat boyunca birlikte olacağız. Çok güzel şarkılar dinleyeceğiz sizlerle. Sizden gelen mesajları da paylaşacağız. Öncelikle katkılarından dolayı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum ve bugün çalacağım en güzel şarkıları kendilerine armağan ediyorum. Çok güzel bir şarkıyla girişimi yaptım bu arada. Bu şarkı da yeni. Derya Bedavacı'nın yeni şarkısı. Yok Öyle Bir Dünya. Yok öyle hakkını vermeyene sevda, adımı derine, en derine yazmayana diyeceğiz. Bu güzel şarkıyı da şu an radyoları başında bizleri dinleyen herkese armağan ediyorum ve sizleri ilk şarkımızla baş başa bırakıyorum.

Mersin'in neresinde olursanız olun, size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi çok güzel bir şarkı dinleyeceğiz sizlerle. Demiştik yaklaşık 3 saat boyunca bir birlikteliğimiz olacak. Şarkının girişine de bayılıyorum ya. Şu anda bizleri nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza. Gün gelip pişmanlık duyacağını. Ayrılıp giderken düşünecektin. Sevginin zamanla ölmediğini, sevda ateşinin sönmediğini, hasreti düşenin gülmediğini ayrılıp giderken düşünecektin. Cengiz Kurtoğlu sizlerle. Radyonuz Mersin FM'de.
1: Yoldaki güvenceniz Özbay Kurtarma. 0538 988 30 00.

Sıradaki parçamız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor.
1: Reklamlarımızı geride bıraktık. Yayınımıza Azer Birbir'le devam ediyoruz. Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Şimdi bir mesaj paylaşacağım sizlerle, daha sonra sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakacağım. Nişanlım Yusuf'a en güzel şarkıları armağan ediyorum demiş bir dinleyicimiz. Selamlarımızı gönderelim. Sizler de bizlerle mesajlarınızı paylaşmak isterseniz 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Ayrıca bu güzel şarkıyı da Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ekibi ve tabii ki müşterilerine armağan ediyorum. Kimim var? Azer Bülbül sizlerle, radyonuz Mersin FM'de.
2: Sıradaki parçamız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: Programımıza Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Şimdi şu an nerede dinliyorsunuz bilmiyorum ama eğer şimdi bu şarkılar ve bu söylediklerim sizlere ulaşıyorsa kesinlikle yalnız değilsiniz. Ondan emin olabilirsiniz. Çünkü aynı şarkıda buluşan milyonlarca insan var. Emin olabilirsiniz bundan da.
1: Sensiz yapamaz. Bu kalbim sensiz.
0: Şimdi can çiçeğim diyeceğiz. Mesajlarınızı ulaştırmak isterseniz bizlere 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza yazabilirsiniz. Ayrıca beni de sevgiselinde Ezgiler Instagram hesabımdan takip edebilirsiniz. Mesajlarınızı oraya da ulaştırabilirsiniz. Katkılarından dolayı Özbay Kurtarmayı Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum. Ve sizleri Enver Yılmaz'la baş başa bırakıyorum.

0: can çiçeği. Hayallerimi yıktın. Beni kahrettin. Tükettin. Mahvettin. Yıktın be can çiçeği.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift.

Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor.

0: Evet, reklamlarımızı geride bıraktık. Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz çok güzel bir şarkıyla. Bir mesaj almışız. Selam Müslüm Baba'dan. Seni yazdım, çalar mısınız? Çok sevdiğim can yoldaşım. Nevin için Bayram Ali'den gelsin demişler. Gelsin tabii ki, selamlarımızı da gönderelim. Sizler de bizlerle mesajlarınızı paylaşmak isterseniz 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Şimdi sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.
1: Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: Programımıza Özbay Kurtarmak katkılarıyla devam ediyoruz hiç hız kesmeden. Bazen bir şarkı çalar ve sen fark etmeden geçmişe gidersin. Bir sokak, bir yüz, bir cümle, her şey aklına hemen geri gelir. İşte şimdi öyle bir şarkı dinleyeceğiz. Bu şarkıyı da çok seviyorum bu arada. Hemen bir de mesaj paylaşacağım. Şu an yoldayız, kulağımız sizde. Kızım Elif, çok seviyorum. Ona çalacağınız güzel şarkıları armağan ediyorum demişler. Selamlarımızı gönderelim. Şu an yollarda bizi dinleyenler varsa mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Nerede dinliyorsunuz yazabilirsiniz. 0538 273 66 66. Kor ateşler içinde yanıyorum, yemin olsun. Seni benim kadar kimse sevmeyecek, biliyorsun. İbrahim Tatlıses sizlerle, radyonuz Mersin FM'de.
1: Özbay Kurtarma 0538 988 30

Şehirler arası oto taşıma, iş makine, kamyon taşıması hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

sıradaki parçamız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: Bay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek.
1: Haberler.
0: Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde düzenlenen bahar şenliklerinde çıkan olaylarla ilgili olarak 6 kişi gözaltına alındı. Üniversitenin bahar şenliklerinde iki grup arasında tartışma yaşanmıştı. Bir grup tribünden cam şişeler atarak yuhalamaya başlamış, Türk bayrağı açmıştı. Diğer grupsa bu duruma tepki gösterince tekmeli ve yumruklu kavga çıkmıştı. Bakım evindeki yaşlılara işkencenin görüntüleri ortaya çıktı. İstanbul Beylikdüzü'nde özel bir yaşlı bakım evinde çalışan personelin hastayı itip yere düşürdükten sonra darp ettiği ortaya çıktı. Personelin iş akdi feshedildi ve olayla ilgili olarak teftiş süreci başlatıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi bünyesinde faaliyet gösterecek olan Garaj Mersin ve Kampüs Mersin 13 Mayıs'ta düzenlenecek törenle kapılarını açacak. Proje, üniversite sanayi kent işbirliğini güçlendiren yeni nesil ekosistem mottosuyla hayata geçirildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Mercek Meslek Eğitim Merkezleri ile Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri her yaştan vatandaşa yönelik ücretsiz eğitim desteğini sürdürüyor. 10 ilçede hizmet veren kurs merkezinde ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik ücretsiz sınav hazırlık desteği sunuluyor. Mersin'de 16 yaşındaki Hiranur Nilgün Aygar'ın park halindeki otomobilde tabancayla vurularak hayatını kaybetmesine ilişkin davada karar çıktı. Mahkeme heyeti sanık Hüseyin Arda Şarkı çocuğu olası kasla öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırırken ruhsatsız silah bulundurma suçundan da 2 yıl hapis cezası verdi. Diğer sanıklar Nazmi Ç ile Mustafa Z ise suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçlarından 4 ay hapis cezası alarak tahliye edildi. Mersin'de jandarma ekiplerince terör örgütü DAEŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda yakalanan bir şüpheli tutuklandı. Şüphelinin adresinde yapılan aramada çok sayıda dokümana incelenmek üzere el konuldu. Anamur'da bir kişinin silahla yaralandığı olaya karıştığı belirlenen iki kardeş yakalanarak kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı. Olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca da ele geçirildi. Mersin'in Akdeniz ilçesinde Anneler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlik vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Kültür ve sanat evleri kursiyerlerinin hazırladığı el emeği ürünler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde sezonun son haftasında Mersin Spor Kulübü deplasmanda Trabzonspor'la karşı karşıya gelecek. Maç 10 Mayıs Pazar günü saat 15.30'da gerçekleşecek.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam tanıtır.
2: Unutulmaz. Unutulmaz.
3: Aygaz'ın taklitlerinden sakınmak için Aygaz'ınızı Aygaz bayiinden Aygaz görevlisinden alın. Bu sese kulak verin.
4: Tüm renkler uyum içinde buluşur, bir olur, divan olur. Divan.
5: Koçtaş'a gidiyorum, evimi çok seviyorum.
6: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.

0: kapında. Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata.
1: Mavi beyaz ışık.com'da. İster tıkla, ister uğra. Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında.
2: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
3: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle. Eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
4: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
5: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
6: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini

0: Biz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim-öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.

0: Yaz dostum, yazın alışveriş keyfi komşuda. Bayan Ribana takım 195 TL. Keten pantolon 199 TL.
1: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
2: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
3: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca vilayet yolu Mersin.
4: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
2: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
2: 0533 974 45 90.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45-90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
5: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
6: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor.
7: Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma katkılarıyla hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi bir mesaj paylaşacağım. İyi günler, hayırlı yayınlar diliyorum. Ben Emre Adana'dan yazıyorum. Size şu an bir yandan müşterilerimizi beklerken bir yandan da sizi dinliyoruz. Yayınınızı takip ediyoruz. Müziklerle ortamın havası bir anda değişiyor. Hem bize hem de buradaki dostlarımıza çok güzel eşlik ediyorsunuz. Emeğinize sağlık. Adana'dan tüm dinleyenlere selamlar demişler. Bizler de selamlarımızı gönderelim ve teşekkür ediyorum. Kime sarılacağım? Şimdi bu çalan şarkı da yarım kalmış cümleler için çalsın ya. Söylenemeyenler, ertelenenler için. Çok fena ya, bu şarkı inanılmaz. Şimdi bir daha nasıl seveceğim? Sizler de bizlerle mesajlarınızı paylaşmak isterseniz 0-538-273-66-66 numaralı WhatsApp hattımıza mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Şimdi sizleri Ümit Yaşar'la...

0: Baş başa bırakıyorum.
1: Sıradaki parçamız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 40.

0: sevgili Selin'de Ezgiler programımıza Mersin FM 104.6 frekansında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ya siz de bazen bir şarkıyı dinlerken bunu tam da benim için yazmışlar diyor musunuz? Şarkılar bizden önce bizim hissettiklerimizi söyleyen dost arkadaş gibiler bence. Siz konuşmadan aslında her şeyi anlatıyorlardı. Harika bir olay ya. Şu anda bizleri nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza. Şimdi güzel bir yorum dinleyeceğiz sizlerle. Yıkılmışım ben. Bu güzel şarkıyı da şu an bizleri dinleyen herkese armağan ediyorum. Katkılarından dolayı Özbay Kurtarmaya, Ali Özbay ve ekibine de teşekkürlerimi gönderiyorum.
1: Yoldaki güvenceniz Özbay Kurtarma. 0538 988 30 00.

şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza Özbay Kurtarma katkılarıyla devam ediyoruz. Şu an bizi yollarda dinleyen bir dinleyicimiz varmış. Tekin Bey'e selamlarımızı gönderelim. Bu güzel şarkıyı da kendisine armağan etmek istiyorum. Her dinleyişinde reklam arasında denk geliyormuş. Biraz sitem etti bana ama. Hadi şimdi de reklama gir dedi. Tamam, sıkıntı yok. Bu şarkıdan sonra bir reklam aramız olacak zaten. Hiç kırar mıyım? Siz ayıp ediyorsunuz ya. Şimdi sizleri İzzet Yıldız Han'la baş başa bırakıyorum. Birisi sizlerle radyonuz Mersin FM'de.
1: Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

Her şey yalan, her şey yalan olup gitti bir günde. Pembe hayallerim soldu elimde. Kendi gitti, resmi kaldı benimle. Halimi perişan etti birisi.

0: Ay Kurtarma sponsorluğu sona erdi. Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
0: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
2: Su hayattır. Su Hastanesi.
3: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
2: Su hayattır. Su Hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
4: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize Demonte 2400 montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400 montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.

0: hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
2: Özel Modern Tıp Merkezi'nde kurumumuzun estetik biriminde Aleksandrit lazer cihazıyla lazer işlemleri yapılmaktadır. Lazer işlemleri hakkında detaylı bilgi ve randevu için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
3: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
4: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 5385 235 5385 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
5: Toyota servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota yetkili servislerinde fren, disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizi bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
6: Toyota Plaza Boranlar 0324 alan koduyla 357-03-03 Mezitli Mersin.
7: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3434.
8: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
9: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
10: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
11: Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor.

0: programlarımızı geride bıraktık. Ayrıca programımızın da yaklaşık son bir saatine girmiş bulunuyoruz.
1: Sen bana elveda dedikten sonra
0: çok güzel bir şarkıyla devam ediyoruz yayınımıza. Ümit Besen, Ne Olur Sizlerle Olacak. Şimdi

bir mesaj paylaşacağım şimdi. Sıradaki tüm güzel şarkılar canım eşim Cafer'e armağan olsun demiş dinleyicimiz. Çok geç güzel şarkı sizlere armağan olsun diyelim ve sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakalım.

mesaj paylaşacağım sizlerle. Selin ablam hoş geldin yayına. Ben Hasır Ağaçlı Çakmak Dilberay'dan bir şarkı çalarsan sevinirim. Şarkı önce size, bana, Çiftçibaşı Hüseyin Soysal'a ve sponsorumuza, tüm Mersin FM dinleyicilerine gelsin. Kolay gelsin, dinleniyorsun. Unutma, seviliyorsun. Saygılarımla Kasım Çakmak demişler. Bizler de selamlarımızı gönderelim ve güzel bir Dilberay şarkısı dinleyelim hep beraber. Şimdi bir eskilerin söylediği de bir söz var. Gönül ne kahve ister ne kahvehane, gönül muhabbet ister kahve bahane diye. Ya bizimki de o hesap yani, maksat muhabbet olsun. Ki şu telaşlı koşuşturmacanın içinde de biraz nefes alalım, en azından öyle hissedelim. Diyelim ve sizler de bizlerle mesajlarınızı paylaşmak isterseniz 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Darıldım sana Dilberay yorumuyla sizlerle. Radyonuz Mersin FM'de.

0: Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek.
1: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışıyla toplumun her kesimine dokunan Mersin Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik desteklerini de sürdürüyor. Büyükşehir, engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırmak amacıyla tekerlekli sandalye, akülü sandalye, yürüteç, beyaz baston ve hasta bezi gibi birçok medikal malzemeyi ücretsiz olarak ulaştırırken, medikal tamir hizmetleri konusunda da destek sunuyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi kent yaşamını kolaylaştıran projelerine bir yenisini daha ekleyerek lezzet karavanlarını Özge Can Aslan Barış Meydanı'nda buluşturdu. Mobil lezzet noktalarından Patsovan, ızgaravan, gastrovan ve waffle gastro karavanlar bir araya getirilerek kaliteli ve uygun fiyatlı birçok lezzet tek noktada buluşturuldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Çocuk Gelişim Merkezi'ne giden çocuklar ve veliler, Mersin Devlet Opera ve Bale sanatçıları tarafından hazırlanan Çöplük Kralı ve İcatçı oyununu izleme şansı yakaladı. Çocuklar, erken yaşta doğa sevgisi ve sorumluluk duygusunun oluşması hedeflenen oyun boyunca alkışlar, danslar ve neşeli çığlıklar ile oyuna dahil oldular. Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Bilge Su Erenos'un kaleme aldığı Misafir adlı oyunun Silifke Doğan Cüceloğlu Kültür Merkezi'nde tiyatro severlerle buluşturdu. Almanya'ya işçi göçüyle başlayan bir yaşam mücadelesini trajikomik bir dille sahneye taşıyan oyun, izleyicilere hem duygu dolu hem de düşündüren anlar yaşattı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Mersin Valiliği himayesinde düzenlediği 5. Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu 9 Mayıs Cumartesi günü koşuluyor. 10K, 33K ve 53K olmak üzere 3 parkurda gerçekleşecek yarışmada yerli ve yabancı 882 sporcu, Korikos, Cennet Cehennem Obruğu, Sebaste Antik Kenti ve Kanlı Divane gibi tarihi alanlardan geçerek hem doğa hem de tarihiyle iç içe bir deneyim yaşayacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Mersin Spor Kulübü Trabzon deplasmanında Trabzonspor'a konuk oluyor. Geride kalan 29 haftada topladığı 38 puanla 14. sırada bulunan Karettalar ile 47 puanla 6. sırada bulunan Trabzonspor arasındaki mücadele 10 Mayıs Pazar günü Hayrigül Spor Salonu'nda oynanacak. Beint Sports tarafından da canlı yayınlanacak olan maçın başlama saati 15.30. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
0: Reklam tanıtır.
2: Mavi beyaz eşyadan kısa süreliğine bomba kampanya. Kanepe 8000, oturma grubu 2 üçlü ve 2 berjer 24000, tek

0: tıkla, ister uğra.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
2: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
2: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
3: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
4: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2004.

0: 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Kurbana özel Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
3: Sofralarımızın tadı elit şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli elit şalgam Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
4: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 5385 235 5385 Mersin. Sağlığınız için, elit şalgam için.
5: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
6: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
7: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
3: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca vilayet yolu Mersin.
8: Vaneli köftenin tadına bakmak için Van'a gitmenize gerek kalmadı. Doğudan gelen lezzet. Vaneli köfte Mersin'de. Bu lezzeti asla unutamayacaksınız. Van sokak lezzeti olan el yoğurması vaneli köfte. Hijyenik ortamda hazırlanmaktadır. Vaneli köfte. Hem ekonomik hem lezzetli.
3: Vaneli köfte Mudat Cami karşısı Yenişehir Mersin. Vaneli köfte. Van'dan sonra Mersin'de de damak tadı olacak.
9: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235 61 54. 235 61 54. Akdeniz, Mersin.
10: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al. Dodo.
11: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
12: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaş.

0: ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
1: Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor.

Reklamlarımızı geride bıraktık. Mersin FM 104.6 frekansında Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ayrıca programımızın da yaklaşık son yarım saatine girmiş bulunuyoruz. Yani yavaş yavaş bu 3 saatlik yolculuğumuzun sonuna geliyoruz. Umarım gününüze küçük bir tebessüm, ruhunuza da bir parça huzur katabilmişizdir. Diyorum ve sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum. Özgür Kaplan, Sensiz Belayım sizlerle. Radyonuz Mersin FM'de.

Bazen hayatın telaşı içinde kendimizi labirentin içerisinde kaybolmuş gibi hissediyoruz. İşte bazen bir yabancıdan ziyade kendi yansımamızı da arıyoruz o sokaklarda. Eskiler kısmet derdi, hani bir ömür boyu yan yana yürünecek o insanı beklerken, işte tam da bu noktada ruhumuzun diğer yarısını, o bizden iyi anlayan ruh ikizini bulmak belki de en büyük mucize bizler için. Şimdi size çok güzel bir şarkıyla baş başa bırakacağım. Ruh ikizi dedik ya işte. Hakan Altın'ın o güzel yorumuyla Ruh ikizini dinleyeceksiniz sizlerle birlikte. Mersin FM 104.6 frekansında.

Ve şimdi programımızın son şarkısı. Kapanışımızı Ferdi Tayfur'la yapacağız. Sevgi Selin'de Ezgiler programımızın sonuna geldik. Programımız her gün 13-16 saatleri arasında Mersin FM'de sizlerle birlikte olmaya devam edecek. Mesaj gönderen, mesajlarıyla programıma katkıda bulunan herkese çok teşekkür ediyorum. Pazartesi günü saat 1'de görüşmek üzere.

0: Sevgi Selin'de Ezgiler sona erdi. Reklam kazandırır. Geleceğin girişimleri yatırımcılarla buluşuyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın koordinasyonunda düzenlenen Odak Mersin Demo Day 26 yenilikçi iş fikirlerini ve yatırım dünyasını Mersin'de bir araya getiriyor. Finale kalan girişimler projelerini yatırımcılara sunarken katılımcılar düzenlenen oturumlarla girişimcilik ekosistemini yakından keşfetme fırsatı bulacak. 14 Mayıs Perşembe günü saat 13'te Mersin Hiltonsa Otel'de gerçekleşecek Odak Mersin Demo Day 26'ya davetlisiniz.
1: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
0: Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199 0555 671 1199
3: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33. Vaneli köftenin tadına bakmak için Van'a gitmenize gerek kalmadı. Doğudan gelen lezzet. Vaneli köfte Mersin'de. Bu lezzeti asla unutamayacaksınız. Van sokak lezzeti olan el yoğurması vaneli köfte. Hijyenik ortamda hazırlanmaktadır. Vaneli köfte. Hem ekonomik hem lezzetli.
2: Vaneli köfte Mudat Cami karşısı Yenişehir Mersin. Vaneli köfte. Van'dan sonra Mersin'de de damak tadı olacak.
4: SML Rest

0: restorant ve catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
0: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
0: SML Restorant ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.

0: sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Şimdi uyuyorsun, nefesin yavaşlıyor, göz kapakların kapalı. Rüya görmeye başlıyorsun. Çarpıcı yepyeni bir tasarım. Panoramik açılabilir cam tavan, Advanced Comfort koltuklar. Hazır olduğunda gözlerini yavaşça aç. İşte gördüğün rüya. Yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
2: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.
3: Özel Modern Tıp Merkezi'nde saç ekimi biriminde saç ekimi işlemlerimiz devam etmektedir. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
4: Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
5: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya. Yayın siz neredeyseniz orada.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde düzenlenen bahar şenliklerinde çıkan olaylarla ilgili olarak 6 kişi gözaltına alındı. Üniversitenin bahar şenliklerinde iki grup arasında tartışma yaşanmıştı. Bir grup tribünden cam şişeler atarak yuhalamaya başlamış, Türk bayrağı açmıştı. Diğer grupsa bu duruma tepki gösterince tekmeli ve yumruklu kavga çıkmıştı. Bakım evindeki yaşlılara işkencenin görüntüleri ortaya çıktı. İstanbul Beylikdüzü'nde özel bir yaşlı bakım evinde çalışan personelin hastayı itip yere düşürdükten sonra darp ettiği ortaya çıktı. Personelin iş akdi feshedildi ve olayla ilgili olarak teftiş süreci başlatıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi bünyesinde faaliyet gösterecek olan Garaj Mersin ve Kampüs Mersin 13 Mayıs'ta düzenlenecek törenle kapılarını açacak. Proje, üniversite sanayi kent işbirliğini güçlendiren yeni nesil ekosistem mottosuyla hayata geçirildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Mercek Meslek Eğitim Merkezleri ile Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri her yaştan vatandaşa yönelik ücretsiz eğitim desteğini sürdürüyor. 10 ilçede hizmet veren kurs merkezinde ortaokul ve lise öğrencileri

0: öğrencilerine yönelik ücretsiz sınav hazırlık desteği sunuluyor. Mersin'de 16 yaşındaki Hiranur Nilgün Aygar'ın park halindeki otomobilde tabancayla vurularak hayatını kaybetmesine ilişkin davada karar çıktı. Mahkeme heyeti sanık Hüseyin Arda Şarkı çocuğu olası kasla öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırırken ruhsatsız silah bulundurma suçundan da 2 yıl hapis cezası verdi. Diğer sanıklar Nazmi Ç ile Mustafa Z ise suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçlarından 4 ay hapis cezası alarak tahliye edildi. Mersin'de jandarma ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda yakalanan bir şüpheli tutuklandı. Şüphelinin adresinde yapılan aramada çok sayıda dökümana incelenmek üzere el konuldu. Anamur'da bir kişinin silahla yaralandığı olaya karıştığı belirlenen iki kardeş yakalanarak kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı. Olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca da ele geçirildi. Mersin'in Akdeniz ilçesinde Anneler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlik vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Kültür ve sanat evleri kursiyerlerinin hazırladığı el emeği ürünler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde sezonun son haftasında Mersin Spor Kulübü deplasmanda Trabzonspor'la karşı karşıya gelecek. Maç 10 Mayıs Pazar günü saat 15.30'da gerçekleşecek.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam tanıtır.
2: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
3: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
4: SML Restoran ve Catering.
5: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
4: 0533 974 4590.
5: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
4: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
6: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız, aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç. Lezzetin yönü belli.
7: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
8: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı Önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
9: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Oto Cam aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Oto Cam Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz Mersin.
1: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
10: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
11: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
9: Müjde Mezitli, Müjde Mersin. Özel Ata Koleji Anaokulu, ilkokul ve ortaokuldan sonra şimdi de Anadolu Lisesi ile başarılı öğrenciler yetiştirmeye devam ediyor. Doğru, kaliteli ve başarılı eğitimin adresi Özel Ata Koleji. Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve Anadolu Lisesi ile Mezitli 2. Çevre Yolu üzerinde 0544 492 1054.
12: Toyota servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan-16 Mayıs tarihleri arasında Toyota yetkili servislerinde fren, disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizi bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
13: Toyota Plaza Boranlar 0324 alan koduyla 357-03-03 Mezitli Mersin.
9: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
14: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
15: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
16: Babalar Restali başlıyor.
17: Arabesk severlerin gönlüne taht kuran radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Restali'ne hoş geldiniz. Ben sunucunuz Zeynep. Efendim saatler 16'yı gösteriyor. Mersin FM'de 104.6 frekansında yine biz bizeyiz. Yine kaderin en asil durağındayız. Bugün de dertleşmeye, sistemimizi notalara dökmeye geldik. Biliyorum bazen ne yapsan olmuyor, ne kadar çabalasan da o kaderle olan hesabı kapatamıyorsun işte. Hani diyor ya, saçma sapan konuşmayın diye. Öyle işte, bazen hayatın kendisi saçma sapan bir hal alır. Madem öyle, madem ayrıldık da el olduk, o zaman gerek yok bir şeyler yapmaya. Bugün bırakalım o gözyaşları sel olsun. Bugün o yürekler sonuna kadar boşalsın. Hesabımız kaderle. Kavgamız zamanla. Gökhan Güney başlıyor söylemeye. Ağlamak geliyor içimden diyecek. Şimdi Gökhan Güney bugün şarkısıyla sizlerle.

ağladık, gözyaşlarımızı sel ettik ama kaderin sonu yok Mersin FM'de. Gökhan Güney'in o derin sesinden sonra şimdi bir başka efsane, bir başka hitap geliyor kulaklarınıza. Bazen insan sadece gidişine yanmaz bir insanın. O gidişin biçimine, o vedasızlığa takılıp kalır. Hani her şeyi göze almışken, her dertle savaşmaya hazırlanırken bir bakarsın en sevdiğin eyvallah bile demeden dönmüş arkasını gidiyor. O sırada da insan böyle gitmek olur mu diye soruyor şimdi yani. Şimdi bu şarkıyı yarım kalanlara, hikayesi yarım kalmışlara, vedası eksik olanlara ve böyle gitmemeliydi diyen tüm dostlara armağan ediyorum. Gökhan Güney Üstad bir kez daha ciğerimizi yakmaya gelecek şimdi. Şarkının da hemen ardından kısa bir reklam aramız var. Ardından tekrar sizlerle burada Mersin FM 104.6 frekansında

Babalar Resteli'nde buluşmak üzere. Bir yere sakın ayrılmayın, harika şarkılarla devam edeceğiz. Gökhan Güney böyle gitmek olur mu diye soracak şimdi. Müzik.

0: Stalin ve Stalin devam edecek. Devam edecek.
1: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışıyla toplumun her kesimine dokunan Mersin Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik desteklerini de sürdürüyor. Büyükşehir, engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırmak amacıyla tekerlekli sandalye, akülü sandalye, yürüteç, beyaz baston ve hasta bezi gibi birçok medikal malzemeyi ücretsiz olarak ulaştırırken, medikal tamir hizmetleri konusunda da destek sunuyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi kent yaşamını kolaylaştıran projelerine bir yenisini daha ekleyerek lezzet karavanlarını Özge Can Aslan Barış Meydanı'nda buluşturdu. Mobil lezzet noktalarından Patsovan, ızgaravan, gastrovan ve waffle gastro karavanlar bir araya getirilerek kaliteli ve uygun fiyatlı birçok lezzet tek noktada buluşturuldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Çocuk Gelişim Merkezi'ne giden çocuklar ve veliler, Mersin Devlet Opera ve Bale sanatçıları tarafından hazırlanan Çöplük Kralı ve İcatçı oyununu izleme şansı yakaladı. Çocuklar, erken yaşta doğa sevgisi ve sorumluluk duygusunun oluşması hedeflenen oyun boyunca alkışlar, danslar ve neşeli çığlıklar ile oyuna dahil oldular. Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Bilge Su Erenus'un kaleme aldığı Misafir adlı oyunum, Silifke Doğan Cüceloğlu Kültür Merkezi'nde tiyatro severlerle buluşturdu. Almanya'ya işçi göçüyle başlayan bir yaşam mücadelesini trajikomik bir dille sahneye taşıyan oyun, izleyicilere hem duygu dolu hem de düşündüren anlar yaşattı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Mersin Valiliği himayesinde düzenlediği 5. Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu 9 Mayıs Cumartesi günü koşuluyor. 10K, 33K ve 53K olmak üzere 3 parkurda gerçekleşecek yarışmada yerli ve yabancı 882 sporcu, Korikos, Cennet Cehennem Obruğu, Sebaste Antik Kenti ve Kanlı Divane gibi tarihi alanlardan geçerek hem doğa hem de tarihiyle iç içe bir deneyim yaşayacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Mersin Spor Kulübü Trabzon deplasmanında Trabzonspor'a konuk oluyor. Geride kalan 29 haftada topladığı 38 puanla 14. sırada bulunan Karettalar ile 47 puanla 6. sırada bulunan Trabzonspor arasındaki mücadele 10 Mayıs Pazar günü Hayri Gür Spor Salonu'nda oynanacak. Bein Sports tarafından da canlı yayınlanacak olan maçın başlama saati 15.30. Haberlerin detaylarına Mersin Beltera adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
2: Reklam kazandırır.
3: Mavi beyaz eşyadan kısa süreliğine bomba kampanya. Kanepe 8000, oturma grubu 2 üçlü ve 2 berjer 24000.

0: tıkla, ister uğra.
1: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540-273-33-33 0540-273-33 Yeni Hal civarında.
4: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Aracılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Aracılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
5: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle. Eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
6: İletişim 0541 834 44 44 Cezeryede. Kerebiç'te bir Mersin markası, imalatçı cezeryeci Cesur Nacar.
7: Vaneli köftenin tadına

0: bakmak için Van'a gitmenize gerek kalmadı. Doğudan gelen lezzet. Vaneli köfte Mersin'de. Bu lezzeti asla unutamayacaksınız. Van sokak lezzeti olan el yoğurması vaneli köfte. Hijyenik ortamda hazırlanmaktadır. Vaneli köfte. Hem ekonomik hem lezzetli.
1: Vaneli köfte Muda Cami karşısı Yenişehir Mersin. Vaneli köfte. Van'dan sonra.

0: hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Yok kelimesi omega yapıda yok.
2: Omega yapıda yaz kampanyası başladı. Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Cumartesi pazar açık olan
1: Filli Boya, Favori, Tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
3: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
4: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
5: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
6: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
7: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
8: Babalar Resitali, Babalar Resitali devam ediyor, devam ediyor.
9: Mersin FM'de 104.6 frekansında kaldığımız yerden yarım kalan hikayelerimize devam ediyoruz. Reklamlar bitti ama dertler bitti mi? Asla bitmez. Şimdi sahneyi gerçek sahibine, Müslüm Baba'ya bırakıyoruz. Hani diyor ya şarkıda, ayin gibi bu aşk, ayin gibi bu ayrılık. Bazı sevdalar vardır, sadece bir duygu değildir. Bir inançtır, bir adanmışlıktır. Ama ne yaparsan yap, bazen o takvim yaprakları yetmez. İnsan sevdiğine bakmaya kıyamazken, ömür dediğim bir nefeslik mola gibi geçip gider. Bakın dostlar, hayat sahiden çok kısa. Gururu, korkuyu bir kenara bırakıp yüreğe dokunmak lazım. Çünkü biz Müslümcülerin kitabında her dert çekilir de tek bir ihanete yer yoktur. Şimdi sana doymaya bir ömür yetmez diyenlerin, aşkı bir kıyısından yakalamaya çalışanların sesi. Müslüm Gürses bir ömür yetmez diyecek. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum ama bu güzel şarkıyı da öncelikle Tekin Bey'e armağan ediyorum. Müslüm Gürses bir ömür yetmez. Sizlerle baş başa bırakıyorum.

Mersin FM'de dert ortağınız olmaya, babaların sesiyle kalplerinize dokunmaya devam ediyorum. Şimdi bu eseri kız kardeşim Lisanur dinliyormuş yolda bizi. Ona armağan ediyorum. Hani bazen giden hayatımızdan koca bir parçayı koparıp götürür ya, gecenin içi olur, bir türlü masadaki o son fotoğrafı yakamazsın. Hani artık alıştım dersin ama her sigara dumanında yine o isim havaya yazarsın. İşte öyle bir sevda bu. Müslüm Gürses, Seni Yazdım şarkısı sizlerle radyolarınıza ses veriyor.

Efendim Mersin FM'de Babalar Esteli tüm hızıyla, tüm asaletle devam ediyor. Hüzün de bizim, sitem de ama bazen öyle bir an gelir ki hiç karanlıklar ansızın aydınlanır. Hani bir yıldız kayar da insanın dünyasına, hani kaybolan yılların acısı o bir çift gözde o son bulur ya, işte o an sadece tek bir kelime dökülür dudaklarda, sendin. Bugün gözlerimin gözü aydın diyenlerin, aşkı Tanrı'dan bir hediye gibi kalbinde taşıyanların saati. Korkmayın dostlar, sevmekten, kaybolmaktan, kahrolmaktan korkmayın. Çünkü ne demiş Orhan Baba? Sevmek yaşamak demektir. Şimdi ömrüne güneş gibi doğanları, aldığı her nefeste sevdiğini hissedenleri mikrofona yaklaştırıyorum. Orhan Gencebay sendin diyecek. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

Dostlar, hani insan kalabalıkların içinde bile olsa sadece o bir kişiye muhtaç olduğunu hatırlar. İşte o anlarda geceler gündüzlerden daha acımasız gelir. Hayaller gerçeklere karışır. Şimdi o büyük boşluğun içinden sesleneceğiz size. Neredesin şimdi, nerede? Bazen bir sevda hem dününüz olur hem bugününüz. Ama maalesef yarınınız olmaya gücü yetmez. Unutmadım, unutamam diyenlerin, yokluğunu şu garip gönlüne bir türlü anlatamayanların şarkısı başlayacak şimdi. Orhan Gencebay o eşsiz yorumuyla "Seni arıyorum" diyerek hepimizin o gizli mahzunluğuna tercüman oluyor. Hazırsanız hayallerle gerçeklerin birbirine karıştığı o yere, gönül dağına çıkıyoruz. Orhan Baba "Seni arıyorum" diyecek şimdi.

0: Bahar Resitali.
1: Şimdi bu şarkı bir gidişin ardından geriye sadece kırık dökük anılar bırakanlara gelsin. Bazen birini seversiniz, hayatınızı merkezine koyarsınız ama gün gelir elinizde kalan tek şey geçmek bilmeyen saatler ve o dinmek bilmeyen gözyaşları olur. Sevmekten başka suçum yoktu diye haykırırken aslında o gidenin sizi ne kadar tükettiğini fark edebilirsiniz. Kolun kanadı kırılması nedir? Bir düştüğünde kalkamamak nedir? İşte bu şarkı size onu anlatacak. Sinan Özen o dersli sesiyle seslenecek. Senden hatıra kalsın. Şu genç yaşında tükenenlere, hasreti başucunda bekleyenlere ve her şeye rağmen yüreğim bin pişman diyenlere armağan ediyorum bu şarkıyı. Evet, Sinan Özen, senden hatıra kaldı. Radyolarınızın sesini sakın kısmayın. Sizlerle birlikte Sinan Özen'i baş başa bırakıyorum.

hiçbir şeye çekinmeyiz de sevdiğimizi söylemeye çekiniriz ya genelde. Sevdiğini söylemek çünkü çok zordur. Hani o an tam böyle hislerini açıklamak istersin, işte kelimeler boğazına dizilir. O zincirler kırılacak ama şimdi. Çünkü sevmek korkakların işi değildir. Gerçekten seven insan sevdiğini bağıra çağıra söylemekten asla utanmaz. Sen benim kaderimsin, sen aşkın ta kendisisin diyebilenlere, içindeki o kocaman dünyanın kalbini bir başkasına emanet edebilenlere selam olsun. Şimdi Sinan Özen seni çok ama çok seviyorum diyecek. Bu şarkı sevmekten korkmayanlara, aşkını gururla taşıyabilenlere ve tabii ki her gün bu saatte bana gönül kapısını açan tüm dinleyicilere gelsin. Aşkım. Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Restiyonu'nun bugünlük de sonuna geldik. Bugünlük benden bu kadar. Yarın yine saatler 16'yı gösterdiğinde Mersin FM 104.6 frekansında yine aynı heyecanla buluşmak üzere. Ben Zeynep, mikrofonu şimdilik kapatıyorum ama kalbim sizinle. Sizi çok ama çok seviyorum. Sinan Özen sizlerle birlikte.

0: Dualar ve sitemleri sona erdi.
1: Reklam tanıtır.
2: Unutulmaz, unutulmaz.
3: Anadolu marka yerli otomobilimiz yollarda. Yanlış duymadınız, yerli otomobilimiz memleketin yollarında.
4: 60 yıldır Türkiye'nin enerjisini üreten Tüpraş olarak bizim için değerli olan nedir? Çalışma arkadaşlarımız, iş ortaklarımız.
5: Hayat sana sınırlar koyar, Yapı Kredi o sınırları kaldırmak için var.
6: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
2: Unutulmaz.
7: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax

0: Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
2: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
3: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklar ve daha önce yaşamadığım bir SUV deneyimi. Bu rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
4: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.
0: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
5: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
6: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.

0: Yaz dostum, yazın alışveriş keyfi komşuda. Erkek tişört 150 TL, erkek atlet 50 TL, erkek boxer 50 TL.
1: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56 Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
3: Müjde Mezitli, Müjde Mersin. Özel Ata Koleji Anaokulu.

0: Okulu, ilkokul ve ortaokuldan sonra şimdi de Anadolu Lisesi ile başarılı öğrenciler yetiştirmeye devam ediyor. Doğru, kaliteli ve başarılı eğitimin adresi Özel Ata Koleji. Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve Anadolu Lisesi ile Mezitli 2. Çevre Yolu üzerinde 0544 492 1054.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam kazandırır. Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında. Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
1: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
0: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
2: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
3: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Aracılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Aracılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38. Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
4: Toyota servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota yetkili servislerinde fren, disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizi bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20,

0: %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
1: Toyota Plaza Boranlar 0324 alan koduyla 357-03-03 Mezitli Mersin.
2: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık.

0: sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
3: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al. Dodo.

0: bizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Ben böyle yaşamak istemiyorum. Ben böyle kahve.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde düzenlenen bahar şenliklerinde çıkan olaylarla ilgili olarak 6 kişi gözaltına alındı. Üniversitenin bahar şenliklerinde iki grup arasında tartışma yaşanmıştı. Bir grup tribünden cam şişeler atarak yuhalamaya başlamış, Türk bayrağı açmıştı. Diğer grupsa bu duruma tepki gösterince tekmeli ve yumruklu kavga çıkmıştı. Bakım evindeki yaşlılara işkencenin görüntüleri ortaya çıktı. İstanbul Beylikdüzü'nde özel bir yaşlı bakım evinde çalışan personelin hastayı itip yere düşürdükten sonra darp ettiği ortaya çıktı. Personelin iş akdi feshedildi.

0: edildi ve olayla ilgili olarak teftiş süreci başlatıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi bünyesinde faaliyet gösterecek olan Garaj Mersin ve Kampüs Mersin 13 Mayıs'ta düzenlenecek törenle kapılarını açacak. Proje, üniversite sanayi kent işbirliğini güçlendiren yeni nesil ekosistem mottosuyla hayata geçirildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Mercek Meslek Eğitim Merkezleri ile Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri her yaştan vatandaşa yönelik ücretsiz eğitim desteğini sürdürüyor. 10 ilçede hizmet veren kurs merkezinde ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik ücretsiz sınav hazırlık desteği sunuluyor. Mersin'de 16 yaşındaki Hiranur Nilgün Aygar'ın park halindeki otomobilde tabancayla vurularak hayatını kaybetmesine ilişkin davada karar çıktı. Mahkeme heyeti sanık Hüseyin Arda Şarkı çocuğu olası kasla öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırırken ruhsatsız silah bulundurma suçundan da 2 yıl hapis cezası verdi. Diğer sanıklar Nazmi Ç ile Mustafa Z ise suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçlarından 4 ay hapis cezası alarak tahliye edildi. Mersin'de jandarma ekiplerince terör örgütü DAEŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda yakalanan bir şüpheli tutuklandı. Şüphelinin adresinde yapılan aramada çok sayıda dokümana incelenmek üzere el konuldu. Anamur'da bir kişinin silahla yaralandığı olaya karıştığı belirlenen iki kardeş yakalanarak kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı. Olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca da ele geçirildi. Mersin'in Akdeniz ilçesinde Anneler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlik vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Kültür ve sanat evleri kursiyerlerinin hazırladığı el emeği ürünler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde sezonun son haftasında Mersin Spor Kulübü deplasmanda Trabzonspor'la karşı karşıya gelecek. Maç 10 Mayıs Pazar günü saat 15.30'da gerçekleşecek.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.

0: Reklam tanıtır. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında.
1: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
2: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
3: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca vilayet yolu Mersin.
4: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
5: Elit Şalgam müşteri memnuniyeti

0: hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
1: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres. Merdel Teknoloji.

0: Yaz dostum. Yazın alışveriş keyfi komşuda. Bayan Ribana Body 79 TL. Bayan Atlet 50 TL. Bayan Bato 50 TL.
1: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Kurbana özel Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
2: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
3: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
4: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
5: 233-6655. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-6655.
6: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
2: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat. Hem

0: beyaz eşyada. Bir tıkla kapında.
1: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz eşya nokta com'da.
2: İster tıkla, ister uğra.
3: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51, 326 90 12, 624 34 34.
5: Geleceğin girişimleri yatırımcılarla buluşuyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın koordinasyonunda düzenlenen Odak Mersin Demo Day 26 yenilikçi iş fikirlerini ve yatırım dünyasını Mersin'de bir araya getiriyor. Finale kalan girişimler projelerini yatırımcılara sunarken katılımcılar düzenlenen oturumlarla girişimcilik ekosistemini yakından keşfetme fırsatı bulacak. 14 Mayıs Perşembe günü saat 13'te Mersin Hiltonsa Otel'de gerçekleşecek Odak Mersin Demo Day 26'ya davetlisiniz. Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında.
6: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
5: Müjde Mezitli, Müjde Mersin. Özel Ata Koleji Anaokulu, ilkokul ve ortaokuldan sonra şimdi de Anadolu Lisesi ile başarılı öğrenciler yetiştirmeye devam ediyor. Doğru, kaliteli ve başarılı eğitimin adresi Özel Ata Koleji. Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve Anadolu Lisesi ile Mezitli 2. Çevre Yolu üzerinde 0544 492 1054. Özel Modern Tıp Merkezi'nin tamamlayıcı sağlık sigortaları ve özel sağlık sigortalarıyla anlaşması bulunmaktadır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
7: Su hayattır. Su Hastanesi.
8: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
7: Su hayattır. Su Hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
9: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve

0: 671 1199 0555 671 1199.
1: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklar ve daha önce yaşamadığım bir SUV deneyimi. Bu rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
3: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Yine bir Ankara akşamı ve yine ıssız bir gecedeyim. Belli ki bu gecelerin sonu gelecek. Ya demir sürgülerin, mapusların, ranzaların bir köşesinde kalacağım. Ya da toprağın bir metre altında yer alacağım. Bundan sonra kimin ata, kimine gider. Bizdeki yürek hepsine yeter. Kralına yol vermişim, ecel olsa ne fark eder.

0: Reklam tanıtır. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
0: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 00.
2: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00. Çift sıfır.
3: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
4: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 5385 235 5385 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
5: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
6: Toyota servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota yetkili servislerinde fren, disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyajlar.

0: aletlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizi bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
1: Toyota Plaza Boranlar 0324 alan koduyla 357-03-03 Mezitli Mersin.
2: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
2: 0533-974-4590.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533-974-4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
4: Vaneli köftenin tadına bakmak için Van'a gitmenize gerek kalmadı. Doğudan gelen lezzet. Vaneli köfte Mersin'de. Bu lezzeti asla unutamayacaksınız. Van sokak lezzeti olan el yoğurması vaneli köfte. Hijyenik ortamda hazırlanmaktadır. Vaneli köfte. Hem ekonomik hem lezzetli.
5: Vaneli köfte Mudat Cami karşısı Yenişehir Mersin. Vaneli köfte. Van'dan sonra Mersin'de de damak tadı olacak.
6: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
4: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.

0: Yaz dostum, yazın alışveriş keyfi komşuda. 1-5 yaş kız çocuk elbise 200 TL, çocuk atlet 50 TL.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

kurban olurum sana. Ölürüm inan yollarına. Bu ömrümü, bu canım yeter ki sen harca. Sana feda olsun be canım.

edip Tanrı'ya son defa yalvaracağım. Güzel gözlerin gelecek aklıma. Solup gideceğim en güzel çağımda. Seslenip beni çağırdığında. Boş sokaklara haykırdığında.

duman o benim işte. Kerem misali yanan o benim işte. İnanma gözlerine, ben değilim. Beni sevdiğin zaman

0: Reklam kazandırır.
1: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
3: Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında.
4: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü

0: akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
1: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532-787-1652, 0532-787-1652.
2: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
3: İletişim 0541-834-4444. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı cezeryeci Cesur Nacar.

0: Yaz dostum, yazın alışveriş keyfi komşuda. Polo Life koltuk örtüsü 199 TL. Nivea Bay Bayan Deo 140 TL.
1: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
2: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
3: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca vilayet yolu Mersin.
4: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
5: Vaneli köftenin tadına bakmak için Van'a gitmenize gerek kalmadı. Doğudan gelen lezzet. Vaneli köfte Mersin'de. Bu lezzeti asla unutamayacaksınız. Van sokak lezzeti olan el yoğurması vaneli köfte. Hijyenik ortamda hazırlanmaktadır. Vaneli köfte. Hem ekonomik hem lezzetli.
3: Vaneli köfte Mudat Cami karşısı Yenişehir Mersin. Vaneli köfte. Van'dan sonra Mersin'de de damak tadı olacak.
6: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
5: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
6: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışıyla toplumun her kesimine dokunan Mersin Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik desteklerini de sürdürüyor. Büyükşehir, engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırmak amacıyla tekerlekli sandalye, akülü sandalye, yürüteç, beyaz baston ve hasta bezi gibi birçok medikal malzemeyi ücretsiz olarak ulaştırırken, medikal tamir hizmetleri konusunda da destek sunuyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi kent yaşamını kolaylaştıran projelerine bir yenisini daha ekleyerek lezzet karavanlarını Özge Can Aslan Barış Meydanı'nda buluşturdu. Mobil lezzet noktalarından Patsovan, Izgaravan, Gastrovan ve Waffle Gastro karavanlar bir araya getirilerek kaliteli ve uygun fiyatlı birçok lezzet tek noktada buluşturuldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Çocuk Gelişim Merkezi'ne giden çocuklar ve veliler, Mersin Devlet Opera ve Bale sanatçıları tarafından hazırlanan Çöplük Kralı ve İcatçı oyununu izleme şansı yakaladı. Çocuklar, erken yaşta doğa sevgisi ve sorumluluk duygusunun oluşması hedeflenen oyun boyunca alkışlar, danslar ve neşeli çığlıklar ile

0: oyuna dahil oldular. Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Bilge Su Erenus'un kaleme aldığı Misafir adlı oyunu Silifke Doğan Cüceloğlu Kültür Merkezi'nde tiyatro severlerle buluşturdu. Almanya'ya işçi göçüyle başlayan bir yaşam mücadelesini trajikomik bir dille sahneye taşıyan oyun, izleyicilere hem duygu dolu hem de düşündüren anlar yaşattı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Mersin Valiliği himayesinde düzenlediği 5. Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu 9 Mayıs Cumartesi günü koşuluyor. 10K, 33K ve 53K olmak üzere 3 parkurda gerçekleşecek yarışmada yerli ve yabancı 882 sporcu, Korikos, Cennet Cehennem Obruğu, Sebaste Antik Kenti ve Kanlı Divane gibi tarihi alanlardan geçerek hem doğa hem de tarihiyle iç içe bir deneyim yaşayacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Mersin Spor Kulübü Trabzon deplasmanında Trabzonspor'a konuk oluyor. Geride kalan 29 haftada topladığı 38 puanla 14. sırada bulunan Karettalar ile 47 puanla 6. sırada bulunan Trabzonspor arasındaki mücadele 10 Mayıs Pazar günü Hayri Gür Spor Salonu'nda oynanacak. Bein Sports tarafından da canlı yayınlanacak olan maçın başlama saati 15.30. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.
2: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
3: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
4: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
3: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
4: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
3: Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında.
5: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
3: Özel Modern Tıp Merkezi'nde acil servisimiz 7 gün 24 saat hizmet vermeye devam etmektedir. Randevu ve bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
6: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
7: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.
8: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklar ve daha önce yaşamadığım bir

0: SUV deneyimi. Bu rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
1: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.
2: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
3: Müjde Mezitli, Müjde Mersin. Özel Ata Koleji Anaokulu, ilkokul ve ortaokuldan sonra şimdi de Anadolu Lisesi ile başarılı öğrenciler yetiştirmeye devam ediyor. Doğru, kaliteli ve başarılı eğitimin adresi Özel Ata Koleji. Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve Anadolu Lisesi ile Mezitli 2. Çevre Yolu üzerinde 0544 492 1054. Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
2: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
5: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

Ne gecem, ne gündüzüm yalan olmuş gülüm bu sevgide. Bir mum ışığı kadar titrekti mutluluğumuz, biliyor musun? Ama her şey burada kalsın. Hoşça kal kızımız. Hoşça kal. Seni gerçekten çok ama çok sevmiştim. Hoşça kal güzelim.

sen. Sen unutma benim gönlüm. Sen unutma benim yüreğim. Sen unutma ki benim sevdamsın. Sen benim yüreğimde yanan, sen benim damarımda akan tek kanımsın. Çünkü sen, çünkü sen benim gönlümdeki tek sevdamsın. Gökyüzüne bakar mısın ay, ay bir tane. Yeryüzünde bu alemde sen, sen bir tane. İnan benim kalbim olsa 100, 100 bin tane.

0: reklam kazandırır.
1: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında.
2: Türkiye Vestel'leniyor.
3: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model

0: da uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında.
3: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç, lezzetin yönü belli.
1: Yok kelimesi omega yapıda yok.
4: Omega yapıda yaz kampanyası başladı. Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
0: Cumartesi pazar açık olan
1: Filli Boya, Favori, Tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
0: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.

0: Yaz dostum, yazın alışveriş keyfi komşuda. Terlik çeşitleri 99 TL. İpek şampuan 480 ml çeşitleri 70 TL.
1: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
2: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle. Eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
3: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
4: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
5: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
2: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca vilayet yolu Mersin.
6: Su hayattır. Su hastanesi.
7: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
6: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
8: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknoloji.

0: Teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres. Merdel Teknoloji.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Bu şiir sanadır. İyi dinle. Dinle ki bana dair ne varsa ve ne varsa yalan yanlış yaşadığımız her şey, ama her şey yüzleşecek bu mısralar.

Bugün haber aldım senden. Defalarca çarpıp nefretin kapılarını, sokaklara vurdum kendimi. Serseri kaldırımlar ayağıma dolaştı. Yalanlarla soğuttum yüreğimi. Kahrettim, kan kustum ama hep sustum. Bilir misin, kaç kereler seni düşünüp de gizli gizli ağladım. Sen ki cellada olmuştun hayallerim, umutlarımın katili ve genç bir ömrün acımasız Azrail'i. Her gece, her gece çalıp rüyalarımın kapısını, beni dirhem dirhem öldürdün.

Dünyayı dar edecektim sana. Önümde diz çöküp yalvaracaktım. Bensizliğin acısı oturduğunda içine, yokluğum ilmek olup dolandığında boynuna, ipini çekecektim. Olmadı.

Elimi sevmiştim. Sabahlara kadar ağlayıp kuruttuğumda gözyaşlarımı. Kimse sormadı halimi, kimse acımadı. Şarkılarla dertleştim bir başıma. Unuttum deyip kutladığımda sensizliği. Silmek için gözyaşlarımı aynaya her baktığımda, her baktığımda gözlerimde seni buldum. Başucuma resmini koydum. Nasıl da acımasızdı bakışların, nasıl da zalim. Ben seni mi sevmiştim? Kırık dökük bir bahar mı kalacaktı senden geriye? Ve ihanetinin hiç dinmeyen sancısı, seni benden çalacaklar mıydı? Bir kuş gibi uçup gidecek miydin yüreğimden? Bir daha dönmeyecek miydin? Hangi kahpe kurşunla bitti bu mavi sevda? Ağlamak neyi değiştirir ki? Her şey bitti artık, her şey bitti. Sen hayallerimin celladı, umutlarımın katili ve zavallı bir ömrün acımasız Azrail'i. Beynimdeki tek kurşunla vurdum kendimi. Geri

Reklam tanıtır. Geleceğin girişimleri yatırımcılarla buluşuyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın koordinasyonunda düzenlenen Odak Mersin Demo Day 26 yenilikçi iş fikirlerini ve yatırım dünyasını Mersin'de bir araya getiriyor. Finale kalan girişimler projelerini yatırımcılara sunarken katılımcılar düzenlenen oturumlarla girişimcilik ekosistemini yakından keşfetme fırsatı bulacak. 14 Mayıs Perşembe günü saat 13'te Mersin Hilton'sa Otel'de gerçekleşecek Odak Mersin Demo Day 26'ya davetlisiniz. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez.

0: marka aracın klima, kalorifer ve Vebasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Vebasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Vebasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırnıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: SML Restorant ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
2: 0533 974 45 90.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restorant ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.

0: Yaz dostum, yazın alışveriş keyfi komşuda. Bayan Ribana takım 195 TL. Keten pantolon 199 TL.
1: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.

0: sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin: 0538 988 30.00.
2: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
3: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
4: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590.

0: lira. Kurbana özel Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 40 44.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
0: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
4: Damar denince damarın tek adresi.
5: Mersin FM.
4: Hep damar, full damar.

yorgunsun biliyorum. Oysa bir tek sözcük yeterdi anlatmak. Saçların ellerimi özlüyor. Çığlar yuvarlanıyor ömrümün uçurumlarında. Seni anlıyorum. Oysa o en saklarında ağlayan kahkahalar hangi yasak umudun ihanetidir? Birer birer kopartmışlar büyük bir çiçek.

yaprak döken gençliğimin satır aralarında altı kırmızıyla çizilmiş ve tırnak için alınmış suskunluğumun baş harflerisin. Şehirler uyurken, boğazına sarılırken öfkeler, bu gizli gülmelerin, bu sessiz ağlamaların nedir anlamı? Sen hangi mevsimin yağmurusun?

0: reklam kazandırır.
1: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında.
4: Seyitoğlu Tantuni Biftek ikinci şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
5: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
4: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
5: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
4: Müjde Mezitli, Müjde Mersin. Özel Ata Koleji Anaokulu, ilkokul ve ortaokuldan sonra şimdi de Anadolu Lisesi ile başarılı öğrenciler yetiştirmeye devam ediyor. Doğru, kaliteli ve başarılı eğitimin adresi Özel Ata Koleji. Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve Anadolu Lisesi ile Mezitli 2. Çevre Yolu üzerinde. 0544 492 1054. Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
5: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar.

0: nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.
1: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
2: Özel Modern Tıp Merkezi'nin tamamlayıcı sağlık sigortaları ve özel sağlık sigortalarıyla anlaşması bulunmaktadır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı Civa.

0: de. Sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
2: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
3: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
4: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca vilayet yolu Mersin. Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
5: İletişim 0541 834 44 44. Cezerye'de, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı cezeryeci Cesur Nacar.
6: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al. Dodo.
7: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

saçlarından birkaç tel almam. Ömrümce hep seni anayım diye habersiz çantandan resmini çal. Seni özledikçe bakayım diye, seni özledikçe

seni gözyaşlı bırakamazdım. Düşündüm iyisi habersiz gitmek.

Aşkı bana anlatma. Kalbim onu çok iyi tanıyor. Yıllar önce birisi yaptı. Hala dayanıyor, hala dayanıyor. Aşkımı hiç anlamıyor. Sevmek nedir zaten bilmiyor. Yıllar yılı vefasız gitti gideli. İşte benim kalbimi kırdı gitti. Hala da gelmiyor, hala da gelmiyor, hala da gelmiyor.

Çektiğim çileler kendime ben. Tutup da birine vurmaz kelim. Çekilin üstüme, varmayın benim. Kötüysem, düşkünsem, kime ne bundan? Hayatım karanlık yerlerde geçer. Yüreğim kırılmış kadehe benzer. Yüzüme nefretle bakmayın yeter. Kötüysem, düşkünsem, kime ne bundan? Kime ne bundan?

kez hesaplaşıyorum kendimle. Tuhaftır. Kalemi, kağıdı ve seni onca sevmeme rağmen sana ilk kez yazıyorum. Şimdi sen yoksun. Seni düşünmek var. Çocukken de seni düşünürdüm her gece. Radyo dinler, şiir yazardım. Her çarşamba pazara giderdik annemle. Babam maaş aldığında baklava yerdik. Dondurmayı da çok severdik. Ablam 3 top yerdi, ben 2 top. Yalnızca bu yüzden kavga ederdik. Oysa hayatımın vazgeçilmeziydi ablam. Onun da yüzü hiç gülmedi. Hayırsızın birine kaçıp mahvetti hayatını. Aklımdan hiç çıkmaz gittiği günkü karanlıklar. Hüznümü büyüttüm o günden beri, kendimi değil. Gözlerimde hala bir çocuk ağlar. Düşlerimi gezdirdiğim bulutlar, bir tohumun özlemiydi çiçeğe. Ve hala kulaklarımda annemin sesi. Bitirsen şu okulu, bir işe girsen. Şiirle karın doymadığı doğruydu. Bak Cemil okudu, mühendis oldu. En güzel kızıyla evlendi Üsküdar'ın. Evini de aldı, arabasını da. Bense bağlama çalardım kendi halimce. Sesim güzelmiş, öyle derlerdi. Nereden bilirdim hep üzüm türküleri söyleyeceğimi? Hayat bana yalan söyledi. Hayat bana yalan söyledi.

Mektuplar yazardım Almanya'daki abime. Okulu bitireceğime söz verirdim. Masum düşlerimin o en sürgün adasında, bakışlar uzaklara dalıp giden şarkılar ve mevsimsiz solmuş bir çiçek gibi ayaklar altında nasıl ezilirse umut, benim de güneşimi işte öyle çaldılar. Öyle tutsak aldılar sevinçlerimi. Sensiz geçen her günü hesabıma yazdılar. Şimdi öyle uzak ki, çay içip simit yediğimiz o günler. Kardeşine karne hediyesi uçurtma yaptığım günler öyle uzak ki. Oysa saçaklarda titreyen bir serçenin ekmek tanesine kanat çırpması ve bir anne duası kadar içten sevmiştim seni. Fener stadında Beşiktaş maçı ve parasızlığımız devam ederken bütün mavilerimi sana vermiştim. Kaybetmek alnıma yazılmış sanki. Olmadı bir tanem. Hayat bana yalan söyledi.

Babanın tayini çıkıp da gittiğimiz o kış yine pençe yaptırmıştık ayakkabılarımıza. Sana söyleyemedim ama işten ayrılmıştı babam. Kapanmıştı çalıştığı lokanta. Senet zamanları daha bir çökerdi omuzları. Ve akşam trenlerinin işçi yorgunluğuyla daha bir uzardı raylar. Sitemlerim bile eğlenmişti hayata. Öfkeli bir yanardağ isyanlara uyanmıştı. Üstelik sen de yoktun artık. Oysa yalnızca sen öpmüştün gözlerini. Bir yanı hep eksik kalmış çocukluğumun. Aslında her insan biraz yenikti hayata. Ve biraz küskün. Son trende kaçınca son istasyondan öyle kala kalırdık yorgun ve üzgün. Kendime düşmanlığım bu yüzden, hep kendime pişmanlığım. Şimdi her şeyim yarım. Fotoğrafının arkasına ne yazdığımı bile çoktan unuttum. Bir silahım olsaydı, bir silahım, yoksulluğu şakağından, kaybetmeyi kalbinden ve sensizliği alnının tam ortasından vururdum. Düzmece duygular harcım değildi. Uzak denizlerin fırtınasıydım, karlı dağların kekliği. Yoksuldum yoksul olmasına ama onurluydum. Şimdi ne sen varsın ne o eski sevdalar. Olsun. Üstüme devrilse de bu sağır karanlık, akşam olur şairlere gün doğar. Bir kerecik söyle demiştin, söyleyememiştim hani. İşte şimdi söylüyorum. Seni seviyorum.

Çocuk su masum yüzüne, mutlaka terk edip gidecek bir gün. Sevmek çok güzel şey, aldanmak acı.

Sensin benim rüyam, sen olmazsan inan yaşayamam. Serseri olurum sokakta.

Dün gece, dün gece uykudan uyandım yine. Aklıma terk edip gidişim geldi.

Yeniden yaşadım. Yeniden yaşadım o kara günü. Kahrımdan bir anda ölesim geldi. Evlendi, çocuğu oldu diyorlar. Pişmanlık duymaktan soldu diyorlar. Gözleri yaşlarla doldu diyorlar. Çıkıp da yanına gidesim geldi. Gidip de yanında ölesim geldi. Gidip de yanında ölesim geldi.

Her gece, her gece bu azap, her gün bu azap. Teselli etmiyor, teselli etmiyor resmine bakmak. Ne yapsam, ne etsem imkansız seni unutmak. Kalbimi, yüreğimi bin parça edesim geldi. Evlendi, evlendi çocuğu oldu diyorlar. Pişmanlık duymaktan soldu diyorlar. Gözleri, gözleri yaşlarla doldu diyorlar. Çıkıp da yanına gidesim geldi. Gidip de yanında ölesim geldi. Oh!

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler başlıyor.
1: Herkese merhabalar. Mersin'in en sevilen, en çok dinlenen ve tabii ki en kaliteli radyosu Mersin FM'deyiz. Ben Selin. Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza başlıyoruz. Takvimlerimiz 4 Mayıs'ı gösteriyor. Bugün de yağmurlu bir güne uyandık. Hala çok şaşkınım. Biz yaz moduna girmiştik aslında. Niye böyle oldu? Yaza giremeden tekrar kışa geçiş yapmış gibi olduk. Bir an önce düzelmesini temenni ediyorum. Öncelikle katkılarından dolayı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum ve bugün çalacağım en güzel şarkıları kendilerine armağan ediyorum. Şu anda bizleri nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza. Ayrıca bizleri Mersin FM ve Sevgi Selin'de Ezgiler Instagram hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Mesajlarınızı oralara da ulaştırabilirsiniz. Paylaşımlarımıza devam ediyoruz. Şimdi sizleri ilk şarkımızla baş başa bırakacağım. Ümit Yaşar yorumuyla Deli Gibi Yüreğime Zorsun. Sizlerle radyonuz Mersin FM'de.

sıradaki parçamız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

Oysa ki dönüş yok artık bu aşka. Bir kara sevda bu, zordan, yasaktan. Ecel bile daha kolaymış.

0: yasaklar içinde tanıdım seni. Sen bana yasaksın, ben sana yasak. Elini tuttuğum anlarda bile ne kadar yakınsa o kadar uzak.
1: Ecel bile daha kolay sensiz olmaktan, sen bana tutsaksın ben sana yasak. Eyvah eyvah. Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Şimdi bu şarkıdan sonra bir reklam aramız olacak. Bir mesaj paylaşacağım sizlerle. İyi yayınlar Adana yolundan. Ben İsmail, direksiyon başında ekmek peşinde olan tüm şoför kardeşlerime gelsin sıradaki şarkılar demişler. Selamlarımızı gönderelim. Allah işinizi gücünüzü rast getirsin inşallah.

0: sizler de bizlerle mesajlarınızı paylaşmak isterseniz 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza yazabilirsiniz. Şu anda neredesiniz, bizi nerede dinliyorsunuz, mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz.
1: Garip canım musallada döne döne yumsa.
0: Yaklaşık 3 saat boyunca bir birlikteliğimiz olacak. Birbirinden güzel şarkılarla burada olacağız.
1: Başka gül.
0: Şimdi sizleri güzel bir şarkıyla daha baş başa bırakıyorum.
2: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: Sıradaki parçamız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.
1: Sevgi Selin'de Ezgiler.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor.
1: Reklamlarımızı geride bıraktık. Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Saatte 1.30 sularındayız. Şimdi eski güzel günleri hatırlatan o sıcak ezgilerle devam ediyoruz. Bazı şarkılar vardır ya, hani ilk notasından itibaren sizi alır, bambaşka yerlere götürür. İşte tam da öyle bir şarkı dinleyeceğiz şimdi. Çok naif, çok güzel bir şarkı. Bu güzel şarkıyı da Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ekibi ve tabii ki müşterilerine armağan ediyorum. Sizleri Müslüm Gürses'le baş başa bırakacağım. Karanlık çökünce sokağınıza, köşede ben varım unutamazsın diyecek. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum. Müslüm Gürses, unutamazsın. Sizlerle radyonuz Mersin FM'de.
2: Özbay Kurtarma 0538 988 30 40.

şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

Dersinin neresinde olursanız olun, size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: güzel bir şarkımızı daha geride bıraktık. İstiyorum Gülden Karaböcek yorumuyla sizlerle radyonuz Mersin FM'deydi. Şimdi çok güzel bir şarkıyla daha devam ediyoruz. Bir mesaj paylaşacağım. İyi akşamlar demişler. Bu gece tekrarında yazılmış sanırım bu mesaj, evet. Mersin Huzur Kent'ten ben Abdullah, iş arkadaşım abilerim Oğuz ve Murat'a Ferdi Tayfur'dan İçim Yanar şarkısını armağan ediyorum. Selamlarımızı gönderelim. Çalmaz olur muyuz? Bu şarkı çalınmaz mı ya? Harika bir şarkı gerçekten. Hani en sevdiğini kaybettiğinde. Allah Allah. Hani en sevdiğini. Sizler de bizlerle mesajlarınızı paylaşmak isterseniz 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Katkılarından dolayı Özbay Kurtarmayı, Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum. Bu güzel şarkıyı da ayrıca onlara armağan ediyorum. Yanar, yanar, yanar, yanar, yanar. Ve sizleri Ferdi Tayfur'la baş başa bırakıyorum.
1: Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor.
1: Evet, reklamlarımızı geride bıraktık. Programımızın da yaklaşık bir saatini de geride bırakmış bulunuyoruz. Saatlerimiz 2'yi gösteriyor. Günün de tam ortasındayız. Peki bugün kendiniz için ne yaptınız? Belki güzel bir kahve, belki de sadece sevdiğiniz bir şarkıya eşlik etmek olabilir. Eğer henüz yapmadıysanız sıradaki şarkıyı da kendinize hediye edin bence. Ben sizlere armağan etmek istiyorum çünkü. Kahve demişken de ilk fırsatta yapmak gerekiyor ya. Hasret kaldık bugün valla. Şimdi sizleri güzel bir Ebru Gündeş şarkısıyla baş başa bırakacağım. Bizlere mesajlarınızı paylaşmak isterseniz 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza mesajlarınızı yollayabilirsiniz. Dayanamıyorum Ebru Gündeş yorumuyla. Sizlerle radyonuz Mersin FM'de.
2: Yoldaki güvenceniz Özbay Kurtarma. 0538 988 30 40.

şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988

0: şimdi radyomuzun sesini birazcık daha açma vakti diye düşünüyorum. Şu girişin güzelliğine bakar mısınız ya? Bizi bizden alan harika bir şarkıyla devam ediyoruz yayınımıza. Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgisel'inde Ezgiler programındayız. Şu anda bizleri nereden dinliyorsunuz mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza. Ben mağlubum ama Yorgun Yıllarım Cengiz Kurtoğlu sizlerle radyonuz Mersin FM'de.
1: Yoldaki güvenceniz Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

Şimdi reklamlardan önceki son şarkımız sizlerle birlikte olacak. Bir mesaj almışız. Şimdi o mesaja çok sevilen bir şarkıyla yanıt vermiş olacağız. Merhaba Selin Hanım, iyi yayınlar. Tüm şarkılar sevdiklerini bekleyenlere armağan olsun demişler. Biz de o zaman sevdiğini bekleyen herkese bu güzel şarkıyı armağan etmiş olalım. Katkılarından dolayı Özbay Kurtarmaya, Ali Özbay ve ekibine de teşekkürlerimizi gönderelim. Sizler de bizlerle mesajlarınızı paylaşmak isterseniz 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Evet, yar gelsin. Mustafa Yıldız Doğan sizlerle radyonuzda.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor.
1: Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Reklamlarımızı geride bıraktık. Şimdi öğleden sonranın o dingin saatlerindeyiz. Şöyle güzel derin bir nefes alalım da biraz yavaşlayalım ya. Çünkü biraz da ruhumuzun dinlenmesine ihtiyacımız var diye düşünüyorum. Şimdi sırada çok naif bir ses ve sakin bir hikayemiz var. Arif Sustam'ın o güzel yorumuyla dinleyeceğiz bu güzel şarkıyı. Mutlu olmak istedik. İşte bırakmazlar.

0: Ne yapalım, bırakmıyorlar. Hemen şarkımızı başa alalım ve sizleri bu güzel, naif şarkıyla baş başa bırakalım.
1: Özbay Kurtarma 0538 988 30 40.

0: Mersin'in neresinde olursanız olun, size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.
1: Selin Yayında.

ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: saatlerimiz 3'e yaklaşıyor. Eğer işler bitmiyor, yetişmiyor gibi hissediyorsanız biraz mola vermenin vakti de gelmiş demektir. Şimdi radyonuzun sesini biraz daha açın. Çünkü dinleyeceğimiz bu güzel şarkı üzerinizdeki bütün yorgunluğu alıp götürmeye kararlı demek istiyorum. Şimdi bir mesajımız var, onu paylaşacağım sizlerle. İyi günler, ben Cemal, depoda çalışan ekip arkadaşlarım İbrahim Erkal'dan Çileli Başım şarkısını armağan etmek istiyorum demişler. Kolaylıklar dileyelim sizlere. Saramadım ben o kolları. Sizler de bizlerle mesajlarınızı paylaşmak isterseniz 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Doya doya saramadım ben o kolları. Şimdi sizleri İbrahim Erkal'la baş başa bırakıyorum. Çileli Başım sizlerle, radyonuz Mersin FM'de.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 40.

şimdi reklamlardan önceki son şarkımız. Değerli katkı ve özverili destekleri için Özber Kurtarma'ya teşekkür ediyorum.

0: kez sizleri Bergen'le baş başa bırakıyorum.
1: Özbay Kurtarma 0538 988 30 40.

Ay Kurtarma sponsorluğu sona erdi. Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor.

Reklamlarımızı geride bıraktık. Ayrıca programımızın da son yaklaşık bir saatine girmiş bulunuyoruz. Sizden gelen mesajlar da ekranımıza düşmeye devam ediyor. Şu şarkı benim için çalsın, bu şarkı sevdiğime gitsin.

0: Tabii ki hepinizin sesi olmaya devam ediyoruz da. Şimdi sıradaki şarkı şu an radyosu başında. Bizi duyan ama içinden geçenleri söyleyemeyen o sessiz dinleyicilerimize armağan etmek istiyorum. Sessiz kalmayın ya. Paylaşın mesajlarınızı bizlerle. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza yazabilirsiniz. Seni biraz fazla sevdim. Şimdi sizleri Alişan'la baş başa bırakacağım. Seni biraz fazla sevdim sizlerle.
1: Selin yayında.

Ben senden başkasını sevmedim ki acımasız sevgili. Senden başkasına bir bağlamadım ki unutayım seni. Bilmedin, bilemedin ulan sana olan sevgimi.

Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza hiç hız kesmeden devam ediyoruz. Bir mesaj paylaşacağım sizlerle. Ben Seda, en güzel aşk şarkılarını bir tanem Serkan'ıma armağan ediyorum demişler. Sensizlik. Tabii ki en güzel aşk şarkıları sizlere armağan olsun. Şimdi eskimeyen, her dinlediğimizde ilk günkü tadı veren o kıymetli şarkıların zamanı. Hani şimdikiler gibi değil dediğimiz o samimi şarkılar var ya, işte onlardan biriyle işte hatıralar arasında kısa bir yolculuğa çıkıyoruz. Seni çok seviyorum diyeceğiz. Kibariye yorumuyla dinleyeceğiz bu güzel şarkıyı. Sizler de bizlerle mesajlarınızı paylaşmak isterseniz 0538 273 66

programımızın son reklam kuşağını da geride bıraktık. Mersin FM 104.6 frekansında Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Programımızın da yavaş yavaş sonuna yaklaşıyoruz. Artık son şarkılarımız.

Şimdi sizleri İntizar'la baş başa bırakacağım. Gitme, niyet. Gitme adlı o güzel şarkısıyla İntizar sizlerle radyonuzda.

Sevgili Selin Dezgiler programımıza devam ediyoruz. Bir dinleyicimizden mesaj almışız. İyi yayınlar, bu sevda bitmez şarkısını eşi Murat'a armağan ediyorum demişler. Selamlarımızı gönderelim. Şimdi sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

sevdiğim kadar kimse seni sevemez. Benden başka hiç kimse uğrunda ölemez. İstersen çek git, eller kıymetin bilmez. Benim sana olan aşkım, benim sana olan tutkum ve benim sana olan bu sevdam hiç

0: Ve şimdi programımızın son şarkısı sizlerle birlikte. Programımızın sonuna geldik. Sevgi Selin'de Ezgiler programımız her gün 13-16 saatleri arasında Mersin FM'de sizlerle birlikte olmaya devam edecek. Mesaj gönderen herkese çok teşekkür ediyorum.
1: Gözlerin bir silah.
0: Şimdi çok güzel bir şarkıyla sizi baş başa bırakacağım.
1: Zamansız.
0: Kapanışımızı yani güzel bir şarkıyla yapmış olacağız. Selami Şahin'le.
1: Sevgilim ben seni.
0: İste her şeyimi verebilirim, ömrümü ömrüne katabilirim diyeceğiz. Bu yolun sonunu hiç düşünmeden seninle ölüme gidebilirim. Severek uğrunda ölebilirim. Evet, şimdi sizleri tabii ki bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum ve yarın saat 1'de görüşmek üzere diyorum.

0: Sevgi Selin'de Ezgiler sona erdi.
1: Babalar Resitali başlıyor.
2: Arabesk severlerin gönlüne taht kuran radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resitali'ne hoş geldiniz. Ben

sunucunuz Zeynep. Efendim saatler 16'yı gösteriyor. Mersin FM'de 104.6 frekansında yine biz bizeyiz. Yine kaderin en asil durağındayız. Bugün de dertleşmeye, sistemimizi notalara dökmeye geldik. Biliyorum bazen ne yapsan olmuyor, ne kadar çabalasan da o kaderle olan hesabı kapatamıyorsun işte. Hani diyor ya, saçma sapan konuşmayın diye. Öyle işte, bazen hayatın kendisi saçma sapan bir hal alır. Madem öyle, madem ayrıldık da el olduk, o zaman gerek yok bir şeyler yapmaya. Bugün bırakalım o gözyaşları sel olsun. Bugün o yürekler sonuna kadar boşalsın. Hesabımız kaderle, kavgamız zamanla. Gökhan Güney başlıyor söylemeye, ağlamak geliyor içimden diyecek. Şimdi Gökhan Güney bugün şarkısıyla sizlerle birlikteyiz.

Ağladık, gözyaşlarımızı sel ettik. Ama kaderin sonu yok Mersin FM'de. Gökhan Güney'in o derin sesinden sonra şimdi bir başka efsane, bir başka hitap geliyor kulaklarınıza. Bazen insan sadece gidişine yanmaz bir insanın. O gidişin biçimine, o vedasızlığa takılıp kalır. Hani her şeyi göze almışken, her dertle savaşmaya hazırlanırken bir bakarsın en sevdiğin eyvallah bile demeden dönmüş arkasını gidiyor. O sırada da insan böyle gitmek olur mu diye soruyor şimdi yani. Şimdi bu şarkıyı yarım kalanlara, hikayesi yarım kalmışlara, vedası eksik olanlara ve böyle gitmemeliydi diyen tüm dostlara armağan ediyorum. Gökhan Güney Üstad bir kez daha ciğerimizi yakmaya gelecek şimdi. Şarkının da hemen ardından kısa bir reklam aramız var. Ardından tekrar sizlerle burada Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resteli'nde buluşmak üzere. Bir yere sakın ayrılmayın, harika şarkılarla devam edeceğiz. Gökhan Güney böyle gitmek olur mu diye soracak şimdi.

0: Babalar Restani devam edecek. Devam edecek.
1: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışıyla toplumun her kesimine dokunan Mersin Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik desteklerini de sürdürüyor. Büyükşehir, engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırmak amacıyla tekerlekli sandalye, akülü sandalye, yürüteç, beyaz baston ve hasta bezi gibi birçok...
0: Babalar Restani devam ediyor, devam ediyor.
2: Mersin FM'de 104.6 frekansında kaldığımız yerden yarım kalan hikayelerimize devam ediyoruz. Reklamlar bitti ama dertler bitti mi? Asla bitmez. Şimdi sahneyi gerçek sahibine, Müslüm Baba'ya bırakıyoruz. Hani diyor ya şarkıda, ayin gibi bu aşk, ayin gibi bu ayrılık. Bazı sevdalar vardır, sadece bir duygu değildir, bir inançtır, bir adanmışlıktır. Ama ne yaparsan yap, bazen o takvim yaprakları yetmez. İnsan sevdiğine bakmaya kıyamazken, ömür dediğim bir nefeslik mola gibi geçip gider. Bakın dostlar, hayat sahiden çok kısa. Gururu, korkuyu bir kenara bırakıp yüreğe dokunmak lazım. Çünkü biz Müslümcülerin kitabında her dert çekilir de tek bir ihanete yer yoktur. Şimdi sana doymaya bir ömür yetmez diyenlerin, aşkı bir kıyısından yakalamaya çalışanların sesi. Müslüm Gürses bir ömür yetmez diyecek. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum ama bu güzel şarkıyı da öncelikle Tekin Bey'e armağan ediyorum. Müslüm Gürses bir ömür yetmez sizlerle baş başa bırakıyorum.

Mersin FM'de dert ortağınız olmaya, babaların sesiyle kalplerinize dokunmaya devam ediyorum. Şimdi bu eseri kız kardeşim Lisanur dinliyormuş yolda bizi. Ona armağan ediyorum. Hani bazen giden hayatımızdan koca bir parçayı koparıp götürür ya, gecenin içi olur, bir türlü masadaki o son fotoğrafı yakamazsın. Hani artık alıştım dersin ama her sigara dumanında yine o isim havaya yazarsın. İşte öyle bir sevda bu. Müslüm Gürses, Seni Yazdım şarkısı sizlerle radyolarınıza ses veriyor.

Efendim Mersin FM'de Babalar Esteli tüm hızıyla, tüm asaletle devam ediyor. Hüzün de bizim sitemde ama bazen öyle bir an gelir ki hiç karanlıklar ansızın aydınlanır. Hani bir yıldız kayar da insanın dünyasına, hani kaybolan yılların acısı o bir çift gözde o son bulur ya, işte o an sadece tek bir kelime dökülür dudaklarda, sendin. Bugün gözlerimin gözü aydın diyenlerin, aşkı Tanrı'dan bir hediye gibi kalbinde taşıyanların saati. Korkmayın dostlar, sevmekten, kaybolmaktan, kahrolmaktan korkmayın. Çünkü ne demiş Orhan Baba? Sevmek yaşamak demektir. Şimdi ömrüne güneş gibi doğanları, aldığı her nefeste sevdiğini hissedenleri mikrofona yaklaştırıyorum. Orhan Gencebay sendin diyecek. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

Dostlar, hani insan kalabalıkların içinde bile olsa sadece o bir kişiye muhtaç olduğunu hatırlar. İşte o anlarda geceler gündüzlerden daha acımasız gelir. Hayaller gerçeklere karışır. Şimdi o büyük boşluğun içinden sesleneceğiz size. Neredesin şimdi, nerede? Bazen bir sevda hem dününüz olur hem bugününüz. Ama maalesef yarınınız olmaya gücü yetmez. Unutmadım, unutamam diyenlerin, yokluğunu şu garip gönlüne bir türlü anlatamayanların şarkısı başlayacak şimdi. Orhan Gencebay o eşsiz yorumuyla "Seni arıyorum" diyerek hepimizin o gizli mahzunluğuna tercüman oluyor. Hazırsanız hayallerle gerçeklerin birbirine karıştığı o yere, gönül dağına çıkıyoruz. Orhan Baba "Seni arıyorum" diyecek şimdi.

0: Mesitali.
1: Şimdi bu şarkı bir gidişin ardından geriye sadece kırık dökük anılar bırakanlara gelsin. Bazen birini seversiniz, hayatınızın merkezine koyarsınız ama gün gelir elinizde kalan tek şey geçmek bilmeyen saatler ve o dinmek bilmeyen gözyaşları olur. Sevmekten başka suçum yoktu diye haykırırken aslında o gidenin sizi ne kadar tükettiğini fark edebilirsiniz. Kolun kanadı kırılması nedir? Bir düştüğünde kalkamamak nedir? İşte bu şarkı size onu anlatacak. Sinan Özen o dersli sesiyle seslenecek. Senden hatıra kalsın. Şu genç yaşında tükenenlere, hasreti başucunda bekleyenlere ve her şeye rağmen yüreğim bin pişman diyenlere armağan ediyorum bu şarkıyı. Evet, Sinan Özen, senden hatıra kaldı. Radyolarınızın sesini sakın kısmayın. Sizlerle birlikte Sinan Özen'i baş başa bırakıyorum.

hiçbir şeye çekinmeyiz de sevdiğimizi söylemeye çekiniriz ya genelde. Sevdiğini söylemek çünkü çok zordur. Hani o an tam böyle hislerini açıklamak istersin, işte kelimeler boğazına dizilir. O zincirler kırılacak ama şimdi. Çünkü sevmek korkakların işi değildir. Gerçekten seven insan sevdiğini bağıra çağıra söylemekten asla utanmaz. Sen benim kaderimsin, sen aşkın ta kendisisin diyebilenlere, içindeki o kocaman dünyanın kalbini bir başkasına emanet edebilenlere selam olsun. Şimdi Sinan Özen seni çok ama çok seviyorum diyecek. Bu şarkı sevmekten korkmayanlara, aşkını gururla taşıyabilenlere ve tabii ki her gün bu saatte bana gönül kapısını açan tüm dinleyicilere gelsin. Aşkım. Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resmi'nin bugünlük de sonuna geldik. Bugünlük benden bu kadar. Yarın yine saatler 16'yı gösterdiğinde Mersin FM 104.6 frekansında yine aynı heyecanla buluşmak üzere. Ben Zeynep, mikrofonu şimdilik kapatıyorum ama kalbim sizinle. Sizi çok ama çok seviyorum. Sinan Özen sizlerle birlikte.

0: Çalar resitali sona erdi.
1: Reklam tanıtır.
2: Unutulmaz. Anadolu marka yerli otomobilimiz yollarda. Yanlış duymadınız. Yerli otomobilimiz memleketin yollarında.
3: 60 yıldır Türkiye'nin enerjisini üreten Tüpraş olarak bizim için değerli olan nedir? Çalışma arkadaşlarımız, iş ortaklarımız.
4: Hayat sana sınırlar koyar, Yapı Kredi o sınırları kaldırmak için var.
5: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
6: Sezonun en net indirimleri El